Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 485 Av başlıklı si bemol majör 17 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Zagreb Kuartet seslendirdi. Topluluğun 2 Aralık 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer eser, Debussy'nin Opus 10 Sol Minör yaylı çalgılar dörtlüsü.

Messi'nin sol minör yaylı çalgılar dörtlüsünü Zagreb Kuartet'in 2 Aralık 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Mozart'ın Alman dilinde yazılmış bir müzikli drama olan Singspiel janrında kaleme aldığı Saraydan Kız Kaçırma operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Mozart'ın 1782 tarihli Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın uvertürünü Vladimir Lungu yönetimindeki Romanya Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Hırvat besteci ve orkestra şefi Boris Papandopoulou'nun solistler ve koro için kaleme aldığı Hırvat Missası'yla sona eriyor.

20. yüzyıl bestecilerinden Boris Papandopoulos'un Hırvat Missası'nı solistlere eşlik eden Vladimir Krantzevits yönetimindeki Ivan Goran Kovatsis Akademik Korosu'ndan dinlediniz.

Birlikte Radyo 3 Notturno Gece yayını devam ediyor. William Walton'ın 2. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreni için yazdığı Küre ve Asa başlıklı marşı ve Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri dizisinden Re minör blok flüt sonatını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Hollandalı besteci Jan van Hilsen'in Nefesli Çalgılar Beşlisi, Yaylı Çalgılar Üçlüsü ve kontrbası içeren nonet biçimindeki eseriyle başlıyoruz. Bestecinin 1916 yılında kaleme aldığı 3 bölümden oluşan yapıtı Viotta Ensemble seslendiriyor.

Hollandalı besteci Jan van Hirsen'in nonet formundaki 1916 tarihli eserini Viotta Ensemble'dan dinledik. Johannes Brahms'ın 1878 yılında bestelediği Opus 76 piyano için 8 parça serisiyle devam ediyoruz. Piyanist Robert Silverman yorumluyor.

Johannes Brahms'ın 1878 tarihli Opus 76, Piyano için 8 parça dizisini Robert Silverman seslendirdi. Çaykovski'nin Yevgeni Onegin operasının ikinci perdesinden giriş ve vals bölümü var sırada. Vasili Sinayski yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Yevgeni Onegin operasının ikinci perdesinden giriş ve valsi BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin anonim bir metin üzerine 1735 yılında soprano ve orkestra için bestelediği Nulla in Mundo Pax Sincera başlıklı motetle devam ediyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Nulla in Mundo Pax Sincera başlıklı motetini soprano Emma Kirkby ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. William Walton'ın 2. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreni için yazdığı Küre ve Asa başlıklı marş var sırada.

BBC Filarmoni Orkestrası, William Walton'ın 2. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreni için bestelediği Küre ve Asa başlıklı marşı seslendirdi. Santiago de Murcia'nın solo gitar için 1722 tarihli eserler dizisinden bir parçayla devam ediyoruz.

Gitarist Eduardo Egüez, Santiago de Murcia'nın 1722 tarihli eserler dizisinden Mariona başlıklı parçayı seslendirdi. Tüm yaşamını Zagreb'de geçiren ve şehrin müzikal hayatında önemli bir yeri olan Hırvat besteci Rudolf Matsın, keman, cello ve piyano için baladı var sırada.

20. yüzyıl bestecilerinden Rudolf Matz'ın keman, cello ve piyano için baladını Zagreb Piano Trio'dan dinlediniz. Handel'in 1720 yılında yayınlanan Klavyeli Çalgılar Süitlerinin ilk serisinden Fa majör 2 numaralı süitle devam ediyoruz.

Mendel'in 1720 tarihli eserler dizisinden Fa majör 2 numaralı klavyeli çalgılar süitini piyanist Christian E. ile Hadlan seslendirdi. Programımız Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri serisinde yer alan blok flüt için re minör sonatla sona eriyor.

0: Georg Philipp Telemann'ın Müzik Egzersizleri dizisinden Re minör blok flüt sonatını Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, haberleri veriyoruz. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bu kapsamda saat 11'de Kanada Başbakanı McCartney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemli bir buluşma olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Amerika arasındaki güçlü ortaklığa dikkat çekti. İkili temaslarımız, işbirliği ve bölgemizin istikrarı bakımından önemli. Savunma sanayindeki teknoloji transferi dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız dedi. Savunma Sanayi Forumu'nda stratejik önemdeki projelerin imzalanacağını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yapacağı ziyaretten önce önemli mesajlar verdi. NATO zirvesinde Ukrayna ile Rusya arasında anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız dedi. Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini de ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta

hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırılar düzenledi. 22 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 62. duruşma görüldü. Duruşmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yaptı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. duruşması sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin savunması alındı. Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. 17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'yi ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Şam'da resmi temaslarda bulundu. Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin ses ve piyano için şarkılarını dinlediniz. Christiane Stöttein ve Julius Drake ikilisi seslendirdi.

Dmitri Shostakovich'in iki keman ve piyano için beş parçasından bölümler dinlediniz. Julian Rahlin, Janine Jansen ve Itamar Golan üçlüsü seslendirdi.

Franz Schubert'in 934 sayılı Do majör keman ve piyano için fantezisinden bölümler dinlediniz. Victoria Mulova ve Katya Labek ikilisi seslendirdi.

Robert Fuchs'un Opus 83 mi bemol minör violonsel ve piyano sonatından bölümler dinlediniz. Martin Ostertag ve Oliver Trindle ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Geçtiğimiz haftalarda müziğin izini şehirler üzerinden sürdük. Paris'in sanat dolu salonlarında dolaştık. Viyana'nın yüzyıllar boyunca şekillenen müzik geleneğine kulak verdik. Floransa'da ise operanın doğuşuna, Rönesans'ın müziğe bıraktığı izlere tanıklık ettik. Şimdi ise yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Rotamızı yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı'nın buluştuğu, kanalları, sarayları ve meydanları kadar müziğiyle de Avrupa'nın en önemli kültür merkezlerinden biri olan bir şehre çeviriyoruz. Venedik'e. Önümüzdeki 4 bölüm boyunca bu eşsiz şehrin müzik tarihini birlikte keşfedeceğiz. Programımızın ilk eseri olan Baltasare Galuppi'nin Fa Major Toccatasını, klavsen sanatçısı Fabio Bonizzoni'den dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Baldassare Galuppi'nin Fa majör tokkatasını klavsen sanatçısı Fabio Bonizzoni'den dinledik. Operanın halka ulaştığı ilk tiyatrolardan San Marco Bazilikası'nın görkemli yankılarına, Vivaldi'nin Venedik'inden Ermanno Wolf Ferrari'nin zarif dünyasına uzanan bir yolculuk bizi bekliyor.

Yolu Venedik'ten geçen besteciler dizimizin ilk bölümü başlıyor. Venedik, sular üzerine kurulmuş bir şehir. Yüzyıllar boyunca yalnızca tüccarların ve denizcilerin değil, ressamların, mimarların ve müzisyenlerin de buluşma noktası oldu. Dar kanalları, görkemli sarayları ve San Marco Bazilikası ile Venedik, Avrupa'nın en önemli kültür merkezlerinden birine dönüştü. Geçtiğimiz haftalarda Floransa'da operanın doğuşuna tanıklık ettik. Camerata Fiorentina'nın müziğe yeni bir anlatım dili kazandırdığını, Jacopo Peri ve Caccini ailesinin ilk operaları yazdığını dinledik. Ancak opera yalnızca doğmakla kalmadı. Çok kısa süre içinde İtalya'nın başka bir şehrine ulaştı ve orada bambaşka bir kimlik kazandı. İşte o şehir Venedik'ti. 1637 yılında burada dünyanın ilk halka açık opera tiyatrosu açıldı. Artık opera yalnızca saraylarda değil, bilet alabilen herkesin izleyebildiği bir sanat haline gelmişti. Venedik'in müzik tarihindeki yükselişi operadan bile önce başlamıştı. San Marco Bazilikası'nın görkemli mimarisi, bestecilere yeni fikirler verdi. Korolar ve enstrüman toplulukları bazilikanın farklı bölümlerinde yerleştiriliyor, böylece müzik mekanın içinde adeta dolaşıyor, dinleyiciyi her yönden kuşatıyordu. Bu anlayışın en büyük temsilcilerinden biri Giovanni Gabrieli oldu. 1597 yılında bestelediği Sonata Piano e Forte, müzik tarihinde dinamik işaretlerini sistemli biçimde notaya yazan ilk eserlerden biri olarak kabul edilebilir. Ancak Gabrieli'nin asıl yeniliği, müziği yalnızca notalarla değil mekanın kendisiyle de bestelemesiydi.

Bestecilerinden biri de Tommaso Albinoni'dir. 1671 yılında Venedik'te doğan Albinoni, dönemin birçok bestecisinin aksine kilise ya da saray hizmetinde çalışmadı. Varlıklı bir tüccar ailesinden geldiği için yaşamını bağımsız bir besteci olarak sürdürebildi. Özellikle operaları ve enstrümantal müziğiyle büyük ün kazandı. Eserleri yalnızca İtalya'da değil, Avrupa'nın birçok kentinde ilgiyle karşılandı. Bugün adı çoğunlukla kendisine atfedilen Adagio ile anılsa da, Albinoni yaşadığı dönemde en çok operalarıyla tanınan bir besteciydi. Dinleyeceğimiz Quel sembiante quel bel volto, L'Inconstanza Cernita operasından bir aryadır. Bu eser, Albinoni'nin insan sesine duyduğu incelikli yaklaşımı yansıtır. Akıcı melodileri, zarif süslemeleri ve doğal vokal yazısıyla 18. yüzyıl Venedik operasının en karakteristik özelliklerini taşır. Burada büyük dramatik patlamalardan çok duygu ve melodik güzellik ön plandadır. Bu da Albinoni'yi Venedik operasının en zarif bestecilerinden biri haline getirir. Şimdi Tommaso Albinoni'nin L'Inconstanza Cernita operasından Orsinda'nın Quel sembiante e quel bel volto aryasını soprano Anna Quintas, Concerto di Cavalieri topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Tommaso Albinoni'nin L'incostanza Cernita operasından Orsinda'nın Quel sembiante e quel bel volto adlı aryasını soprano Anna Quintas, Concerto de Cavalieri topluluğu eşliğinde seslendirdi. Claudio Monteverdi'nin ardından Venedik operasının en önemli isimlerinden biri Francesco Cavalli oldu. 1602 yılında doğan Cavalli, genç yaşta San Marco Bazilikası'nda müzik eğitimi aldı. Ve daha sonra burada organist, ardında da Maestro di Cappella olarak görev yaptı. Ancak onu müzik tarihinde öne çıkaran asıl alan operaları oldu. 17. yüzyılda Venedik'te açılan halka açık opera tiyatrosu sayesinde Cavalli'nin eserleri büyük ilgi gördü. Yaklaşık 40 opera besteleyen sanatçı, operanın yalnızca saraylara ait bir eğlence

olmaktan çıkıp geniş halk kitlelerine ulaşmasında da önemli bir rol oynadı. Dinleyeceğimiz Ermeye Soligni Cime, Lucidissima Face, La Calliste operasının ikinci perdesinden Endimione'nin aryasıdır. Yunan mitolojisinden esinlenen bu operada Endimione, ay tanrıçası Diana'ya duyduğu aşkı dile getirir. Cavalli, uzun ve akıcı melodilerle karakterin özlemini ve hayranlığını büyük bir zarafetle yansıtır. Bu arya erken barok dönemin yalın ama son derece etkileyici anlatımını gözler önüne sererken, Venedik operasının şiirsel ve insani yönünü de en güzel örneklerinden biriyle dinleyiciye sunar. Şimdi Francesco Cavalli'nin La Calisto operasından Endimione'nin Erme Soligne Cime, Lucidissima Face adlı aryasını Fransız kontrtenor Philippe Yarouski, Artaserse topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Cavalli'nin La Callisto operasından Endimione'nin Ermeo Solinnecime, Lucidissima Face adlı aryasını Fransız kontratenör Philippe Yaruski, Artaserse topluluğu eşliğinde seslendirdi. Francesco Cavalli'nin en büyük başarılarından biri Giassone operasıdır. 1651 yılında Venedik'te sahnelenen eser, uzun yıllar boyunca 17. yüzyılın en çok oynanan operalarından biri oldu. Yunan mitolojisindeki Jason ile Medea'nın hikayesini anlatan opera, kahramanlık öyküsünü aşk, komedi ve insan ilişkileriyle birleştirerek dönemin Venedik seyircisinin beğenisini kazandı. Dinleyeceğimiz Delantro Magico aryasında büyü ve gizemin hakim olduğu atmosfer, Cavalli'nin yalın ama etkileyici müzik diliyle hayat bulur. Akıcı vokal çizgisi ve

sürekli ön plana çıkaran anlatım, erken barok operanın en belirgin özelliklerini yansıtır. Bu eser, Cavalli'nin mitolojik öyküleri sahneye taşırken insan duygularını her zaman anlatımın merkezinde tuttuğunu gösteren güzel örneklerden biridir. Şimdi Francesco Cavalli'nin Giassone operasından Medea'nın Dell'Antro Magico adlı aryasını, mezzo-soprano Gloria Banditelli, René Jacobs yönetimindeki Concerto Vocale topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Francesco Cavalli'nin Giasone operasından Medea'nın Dell'Antro Magico adlı aryasını, mezzo-soprano Gloria Banditelli, René Jacobs yönetimindeki Concerto Vocale topluluğu eşliğinde seslendirdi. Venedik'in 18. yüzyılındaki en önemli bestecilerinden biri de, 1706 yılında Venedik Lagünü'ndeki Burano adasında doğan Galuppi, yaşamı boyunca opera, kilise müziği ve klavsen eserleri besteledi. Özellikle oyun yazarı Carlo Goldoni ile yaptığı işbirliği sayesinde dramma giocoso geleneğinin gelişmesinde önemli rol oynadı ve sonraki kuşaklar tarafından opera buffo'nun öncülerinden biri olarak anıldı. Aynı zamanda uzun yıllar San Marco Bazilikası'nın Maestro di Cappella görevini üstlendi. Dinleyeceğimiz Gemo in un punto e fremo aryası L'Olimpiade operasından Licida'ya aittir. Dostluk, aşk ve vicdan arasında sıkışıp kalan Licida, bu arada yaşadığı derin pişmanlığı ve iç çatışmayı dile getirir. Galuppi, akıcı vokal yazısı ve güçlü dramatik anlatımıyla karakterin ruh halini etkileyici bir biçimde müziğe taşır. Metastasio'nun ünlü librettosu üzerine yazılan bu operada arya, karakterin yaşadığı yoğun iç çatışmayı ve kaygıyı dile getirir. Venedik operasını 18. yüzyılın en seçkin örneklerinden biri haline getiren besteciler arasında neden özel bir yere sahip olduğunu açıkça gösterir. Şimdi Baltasare Galuppi'nin L'Olimpiade operasından Licida'nın Gemo in un punto e fremo adlı aryasını mezzo-soprano Franziska Gottwald, Marcello Sirsikos yönetimindeki Venedik Barok Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Baltasar Galuppi'nin L'Olimpiade operasından Licida'nın Gemo in un punto e fremo adlı aryasını, mezzo-soprano Franziska Gottwald, Marcello Sirisikos yönetimindeki Venedik Barok Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Venedik Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en önemli kemancılardan biri de Giuseppe Tartini'dir. 1692 yılında Pirano'da, yani o dönemde Venedik Cumhuriyeti sınırları içinde doğan Tartini, yalnızca virtüöz bir kemancı değil, aynı zamanda önemli bir besteci ve müzik kuramcısıydı. Özellikle keman tekniğine getirdiği yenilikler ve yetiştirdiği öğrencilerle 18. yüzyıl Avrupa keman ekolünün en etkili isimlerinden biri oldu. Dinleyeceğimiz Sarabant, barok dönemin ağırbaşlı ve zarif danslarından birinin karakterini yansıtır. Tartini bu kısa eserde gösterişli virtüözlükten çok kemanın şarkı söyleyen yönünü ön plana çıkarır. Uzun melodik çizgiler ve sade armoniler esere sakin ve düşünceli bir atmosfer kazandırır. Bu yönüyle Sarabant, Tartini'nin yalnızca teknik ustalığını değil, derin ve lirik anlatım gücünü de ortaya koyan zarif bir örnektir. Şimdi Giuseppe Tartini'nin Sarabandını Gevork Acemyan Ermenistan Yaylı Çalgılar Topluluğu'ndan dinliyoruz.

Giuseppe Tartini'nin Sarabandını, Gevorg Acemyan Ermenistan Yaylı Çalgılar Topluluğundan dinledik. Adrian Villaert, Venedik Okulu'nun kurucusu kabul edilen en önemli Rönesans bestecilerinden biridir. Flaman kökenli olmasına rağmen yaşamının büyük bölümünü Venedik'te geçirdi. 1527 yılında San Marco Bazilikası'nın Maestro di Capellası oldu. Burada geliştirdiği korolu müzik anlayışı yalnızca Venedik'in değil, bütün Avrupa'nın müzik tarihinde yeni bir sayfa açtı. Öğrencileri arasında Andrea Gabrieli ve Cipriano de Rore gibi isimler bulunur. Bu gelenek daha sonra Giovanni Gabrieli ile doruk noktasına ulaşacaktır. Dinleyeceğimiz Vecchie Lettrose, Villaert'in kutsal müziğinin aksine gündelik yaşamdan beslenen neşeli bir villaneska örneğidir. 1545 yılında bestelediği bu dört sesli eser, yaşlı kadınlarla alay eden mizahi metni ve canlı ritmiyle dikkat çeker. Halk müziğinin doğallığını çok sesli Rönesans tekniğiyle buluşturan eser, Villaert'in yalnızca ciddi dini yapıtlar değil, esprili ve yaşama yakın müzikler de yazdığını gösterir. Şimdi Adrian Villaert'in Vecchie Lettrose adlı eserini, Jordi Savall öncülüğündeki La Cappella Royale de Catalunya ve Hesperion 21 topluluklarından dinliyoruz.

Adrien Villaert'in Vecchia Letrose adlı eserini, Jordi Savall öncülüğündeki La Capella Royale de Catalunya ve Hesperion 21 topluluklarından dinledik. Bugün Venedik'in müzik tarihindeki ilk büyük dönemine tanıklık ettik. San Marco Bazilikası'nın yankılarından halka açılan ilk opera tiyatrolarına uzanan bu yolculukta, bir şehrin yalnızca sanat üretmediğini, sanatın yönünü de değiştirebildiğini gördük. Şimdi Francesco Cavalli'nin Giasone operasından Giasone'nin Delizia Contente adlı aryasını, kontrtenor Gianluca Belfioridoro, Sergio Vartolo yönetimindeki Mediterraneo Concerto topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Francesco Cavalli'nin Giasone operasından Giasone'nin Delizia Contente adlı aryasını, kontrtenor Gianluca Belfioridoro, Sergio Vartol yönetimindeki Mediterraneo Concerto topluluğu eşliğinde seslendirdi. Bir sonraki bölümde Venedik'in belki de en tanınmış bestecisi Antonio Vivaldi ile bu büyülü şehrin sokaklarında yolculuğumuza devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir ve teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya Müziğin Rotası'nda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Odadan dünyaya.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Bir Odadan Dünya'ya programında daha yeniden birlikteyiz. Bugünkü programımızı Avusturyalı ünlü besteci Franz Schubert eseriyle açıyoruz. Schubert'in veda niteliğindeki başyapıtı olan Do majör yaylı beşlisi, oda müziği literatürünün en seçkin örneklerinden biri. Bestecinin 1828 yılındaki ölümünden sadece 2 ay önce tamamladığı bu eser, alışılagelmiş yaylı çalgılar beşlilerindeki ikinci viola yerine kullanılan ikinci çelloyla derin ve zengin bir tınıya kavuşur. Eserin ikinci bölümü olan Adagio, müzik tarihinin en içten ve ruhani sayfalarından biri olarak kabul edilir. Şimdi Franz Schubert'in 956 Deutsch sayılı Do majör yaylı beşlisinin ikinci bölümünü Amadeus Quartet ve William Pleyd'den dinliyoruz.

Franz Schubert'in 956 4 sayılı Do majör yaylı beşlisinin ikinci bölümünü Amadeus Quartet ve William Pleyd'den dinledik. Programımıza modern müziğin öncü ismi Anton Webern'in gençlik yıllarına ait lirik başyapıtı Webern kataloğundan 78 eser sayılı Langsamer Satz yani yavaş bölümle devam ediyoruz. 1905 yılına ait bu çalışma Webern'in Arnold Schönberg'le olan öğrencilik döneminin ilk meyvelerinden biridir. Besteci, kariyerinin ilerleyen yıllarında sessizliğin peşinden giderek bizleri geç romantizmin doruklarına davet eder. Şimdi Anton Webern'in Webern kataloğundan yaylı çalgılar için 78 eser sayılı Langsamer Satz'ı Borodin Quartet'ten dinliyoruz.

Anton Webern bestesi, yaylı çalgılar için 78 eser sayılı Langzamerzatsı Borodin Kuartet'ten dinledik. Sırada Johannes Brahms'ın Opus 18 1 numaralı Si bemol majör yaylı altılısının ikinci bölümü var. Eser, lirizmle birlikte geniş melodiler, yoğun armoniler ve dinleyeni ağır ama güvenli temposuyla bir adım ileriye taşıyor. Dinleyeceğimiz bölüm romantik bir hüzün kadar dingin bir kabullenişle birlikte hissediliyor. Şimdi Brahms'ın Opus 18 1 numaralı Si bemol majör yaylı altılısının ikinci bölümünü Amadeus Quartet, Cecil Aronowitz ve William Pleat'ten dinliyoruz.

Brahms'ın Opus 18 1 numaralı si bemol majör yaylı altılısının ikinci bölümünü Amadeus Quartet, Cecil Aronowitz ve William Pleat'ten dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, programımıza Alman besteci Robert Schumann'la devam ediyoruz. Besteci, dinleyeceğimiz eseri oda müziğine yoğunlaştığı 1842 yılında yazmış. Eserin premierinde piyanoyu eşi Clara Schumann çalmış ve bu quintet, piyanolu beşli türünün romantik dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri haline gelmiş. Bu bölümdeki dramatik marş yapının daha sonra Gustav Mahler gibi besteciler üzerinde etkili olduğu düşünülür. Şimdi Schumann'ın Opus 44 Mi bemol majör piyanolu beşlisinin ikinci bölümünü Guarneri Quartet ve Arthur Rubinstein'dan dinliyoruz.

Schumann'ın Opus 44 Mi Bemol Majör Piyanolu Beşlisi'nin ikinci bölümünü Guarneri Quartet ve Arthur Rubinstein'dan dinledik. Programımızda Ludwig van Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı yaylı dörtlüsüyle sizlere veda ediyoruz. Bestecinin geç dönem yaylı dörtlülerinden biri olan eserin dinleyeceğimiz bölümü Cavatina, klasik müzik tarihinin en duygusal ve kişisel eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Beethoven'ın bu bölümü için bunu bestelerken gerçekten gözyaşı döktüm. Bu müzik her seferinde beni derinden etkiliyor, dediği rivayet edilir. Şimdi Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı Si bemol majör yaylı dörtlüsünden 5. bölüm Cavatina'yı Takacs Kuartet'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 130 13 numaralı si bemol majör yaylı dörtlüsünden 5. bölüm Kavatina'yı Takaç Kuartet'ten dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve speakeriniz ben Hakan Çalışkan. Tekrar buluşmak dileğiyle.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığınız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle, zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi bir saatlik yolculuğumuz başlıyor. Saraydan Sahneleri, Osmanlı Musikisi'nin Senfonileri başlıklı özel yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Osmanlı saraylarının görkemli salonlarından yükselen ezgilere kulak vereceğiz. Kimi zaman Haliç'te bir kayığın sulara değen küreğinin ritmini, kimi zaman Dolmabahçe Sarayı'nın balo salonlarındaki ihtişamını, kimi zamansa Doğu'nun o mistik ruhunu içimizde hissedeceğiz. 10. yüzyılda yaşamış olan Farabi'den Timurlenk'in öldüğü 1405'e kadar geçen süre Türk müziğinin teorik yönleriyle açıklandığı ve yazı yaktırılmaya başlandığı oluşum dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru çok meşhur bir üstad bir sonraki evrenin tohumlarını atmış, Türk müziğine yeni bir yön vermiştir. Programımıza klasik Türk müziğinin ilk hocası olarak bilinen yaklaşık 600 yıl önce yaşamış olan büyük bilge ve besteciyle başlıyoruz. O yalnızca Osmanlı'da değil tüm Doğu müziğinin köprü taşlarından biriydi. Anende ve icracı, musikinin sertacı, üstün yeteneğiyle karılmış onun harcı, ruhlara şifa sunan nice derdin ilacı. Pek çok makam ve usulde, nakış besteleriyle, birbirinden değerli şiir ve güfteleriyle akla gelen ilk isim. Abdülkadir Meragi. Türk müziğinde 1150-1400'lü yıllarda Orta Çağ ya da Gregoryan dönemine bakacak olursak rotamızı Osmanlı Sarayı'na çeviriyoruz. Bir dönem kültürel, ekonomik ve sanatsal olarak zirve yapan coğrafyamızda altın çağ olarak tanımlanan dönemler. Astronomiden matematiğe, mimariden sanata, tıp alanından müziğe kadar dünyaya yön veren buluşlar, isimler ve eserleriyle bu coğrafya hemen her alanda gıptayla bakılan topraklardı. Musiki'de de aynı şekilde. Türk musiki tarihi denildiğinde akla gelen ilk isim, Osmanlı müziğinde büyük reformlar yapan, müziği matematiksel bir dille açıklayan öncü bestekar Abdülkadir Meragi'ydi. 1360 yılında Meraga'da, bugünkü İran sınırları içinde doğmuş, ismini de buradan almıştır. Dönemin hükümdarı Timur, onun hakkında şu sözleri...

Peygamberi söylemiş. Öyle biridir ki o, musiki bilenlerin hepsine padişahtır. Yunanlı Pisagor gibi yüzlerce üstad bile onun yanında yoksul kalır. Peki neden ona bu vasıfları yakıştırmış? Çünkü Meragi hem solist, hem enstrümanist, hem de bestekardı. Ayrıca yeni çalgılar geliştiren bir mucitti ve müzik harici 3 dil biliyor ve hat sanatıyla da ilgileniyordu. Yazdığı şiirler Fars sanatının en iyi örnekleri arasındaydı ve kitapları Türk musikisinin makamları, usulleri, formları ve çalgıları hakkında derin bilgiler bırakıyordu. Fizik ve matematiği de müziğin formuna katarak daha saf, daha dokunaklı ve daha doğu ruhunu hissettiren müzikleriyle yeni bir çağ yarattı. Musiki ilminde zamanın hiçbir ustası onunla boy ölçüşemez ve ondan daha önde olma iddiasında bulunamazdı. Bu yüzden klasik Türk müziğinin piri ve zamanın ruhunda o gün de bugün de hala kıymetli. Kendisini daha derinden merak edenler için eserlerinin ve bilgisinin ileriki kuşaklara ulaşması için yazdığı Nameler Külliyatı ve Maksadı ve Nameler Hazinesi isimli kitaplarını önerebiliriz. Abdülkadir Meragi çağının ötesinde bir sanatçı olduğunu şu sözlerle bize anlatıyor. Sanat zamanla yarışır ve nihayetinde onu yener. Orta Doğu'nun Mozart'ı, bilinen en eski Türk şarkısı, 650 yıl önce bestelediği eseriyle Abdülkadir Meragi'nin Servinaz, Kâr-ı Muhteşem ve Segahkâr-ı Şeş Avaz eserlerinin bölümlerinden bir seçkiyle Jordi Savall'ın Voix'de İstanbul albümünden Gürsoy Dinçer'in yorumuyla dinliyoruz ve hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.

0: Zamanın ruhu devam ediyor.
1: Zamanın ruhunu anlamak, geçmişi ve bugünü daha iyi kavramamıza yardımcı oluyor. Bunu yaparken de tarih boyunca toplumların değişimlerini ve yaşam tarzı

Fasyonu şekillendirmeye devam etmektedir. Peki, Rönesans döneminde Anadolu'da ve musikimizde neler oluyordu? Rönesans, müziğin bütün kültür hayatında büyük önem taşıdığı bir çağ olmuştur. Bir saray adamının askeri ve idari bilgilerinin yanı sıra sanatın birçok dalından özellikle anlaması, hatta icra edebilmesi baş koşuldu. Osmanlı müziğinde de bu dönemde büyük bir yükseliş gözleniyordu. Ardı ardına her dalda birçok sanatkar yetişmeye başlıyordu. Türk güzel sanatlarının hemen hemen hepsinde üner sahibi olan Buhurizade Mustafa Itri Efendi ya da bilinen ismiyle Itri Dede işte onlardan biriydi. İstanbul'da doğmuş ve müzik alanında önemli eserler vermişti. Yaklaşık 400 eser bestelediği bilinmekle birlikte günümüze sadece 20'si ulaşmıştır. Canıma kâr etti elem, cürmüm nedir, suçum bilmem. Ben senin kurbanın olam, terk eyledin ahır beni, diyen Itri hem saray müzisyeni hem de büyük bir bestekardı. Aynı zamanda dönemin en büyük müzik teorisyenlerinden biri olan besteci, bugünkü Türk klasik müziğinin temelini attı. Ve 17. yüzyılda bestekarların piri olarak bilinen Lale Devri'nin müzik yıldızı Itri'nin eserleri sadece Osmanlı Sarayı'nda değil İran ve Arap dünyasında da yankılandı. Itri'nin Nevakar bestesi, klasik Türk musikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilmektedir. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orijinalliği onu bir başyapıt haline getirmiştir. Şimdi bu eseri Ney Soloda Kutsi Ergüner ve Ensemble Birun'dan dinliyoruz.

Şimdi müzik tarihinde barok dönemde padişahlara ve Osmanlı'ya gidelim. 1778 İstanbul doğumlu Hammamizade İsmail Dede Efendi. Türk hanende neyzen ve dönemin en büyük bestecisiydi. Hatta onun müzikleri olmadan İstanbul geceleri düşünülemezdi. Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı için kendisine Hammamizade denilmişti. Yeteneğiyle dikkat çekince devrin meşhur musikişinaslarından Uncuzade Mehmet Emin Efendi'den özel dersler almaya başlayan Dede Efendi, 1798'de Yenikapı Mevlevihanesi'ndeyken bestelediği ilk şarkısıyla dönemin musikiye oldukça kıymet veren padişahı 3. Selim'in dikkatini çeker. Ve ard arda bestelediği yapıtlarla devrin gözde bestekarları arasına girer. Yeni makamların bulunduğu, klasik Türk musiki repertuarının en gözde parçalarının bestelendiği 3. Selim devrinde ilk yapıtlarını veren Dede Efendi sarayda yaşadı ama müziğini hep halk için besteledi. Klasik Türk müziğinde barok dönemin içinde bile romantizmin sesiydi ama onun da müziğinin kıymeti yıllar sonra anlaşılacaktı. Dede Efendi, haç vazifesini yerine getirmek üzere gittiği Hicaz'da 1846 yılında hastalanarak öldü. Şimdi Dede Efendi'nin Rast Semai makamında yine bir Gülnihal eserini Türk Bahçeleri albümünden keman sanatçımız Cihat Aşkın'ın yorumuyla dinliyoruz.

Bazen insanlığın sesi en sessiz yerlerden yükselir. Bir annenin kucağında nefes almaya çalışan aç bir çocuğun bakışında. Yaralı bir kedinin titreyen vücudunda ya da yanan ormanlarda kanadı tutuşmuş yavrularını kaybetmiş bir kuşun feryadında. Ve biz biliriz ki yeryüzünde bir tek insan açsa, bir tek çocuk üşüyorsa ve bir tek yürek yalnızsa ve dahası ölüyorsa insanlığımızdan utanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki insanlığımız ölüyor. İnsan olmak yalnızca yaşamaktan ibaret değil, başkasının yükünü hafifletebilmektir de. El uzatmak, omuz vermek, susuz bir dudağa su, karanlıklara ışık olabilmektir. Bazen bir dilim ekmek, bir yudum su içmekten utanır oluyor insan tüm bunları düşününce. Yaşanan acılar kimi zaman bakmaya bile dayanamayacağımız kadar ağır. Ama tam da bugünün önemi. Bilmeliyiz ki iyiler birleştiğinde hiçbir zincir sonsuza kadar kilitli kalmaz. Şimdi zamanın ruhu devam ederken Osmanlı'nın hem yasını hem de umudunu içinde barındıran bir eser geliyor. 1890-1920 yılları arası, yani geç romantik dönem boyunca Türkiye'de batı tarzı klasik müzik üretimi henüz tam anlamıyla kurumsallaşmamıştı. Çünkü Osmanlı'da batılı müzik eğitimi yeni yeni yayılıyordu. Ancak yine de bu döneme yakın önemli besteciler ve klasik müzikinde çok değerli sanatçılar bulunmaktaydı. Zekai Dede gibi, İsmail Zühtü ve dönemin en büyük icracılarından ve Türk müziğinde saz eserlerini zirveye taşıyan bir isim, Tamburi Cemil Bey. 1900 yılında bestelediği Kürdülü Hicazkar Peşrevi, yaylı tamburda seslendiren Evgenius Volgaris, Bendir'de Sergius Volgaris'ten dinliyoruz. Zamanın ruhu devam ediyor.

Saray musikisi yalnızca törenlerde değil, günlük yaşamda da yankılanırdı. Sabah kahvelerinde, Haliç kıyısında yapılan kayık sefalarında, padişahın huzurunda çalınan hafif şarkılarda. Sanat ve müzik insan ruhunu terbiye eden en büyük öğretmendir diyen, Avrupa'ya ilk resmi ziyaretlerde bulunan Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz, modernleşmeye, sanatın her dalına ve özellikle müziğe oldukça ilgi besleyen Sultan Abdülaziz piyano çalar, beste yapardı ve birbirinden güzel eserlere imza atmıştı. Onun eserlerinden biriyle devam edeceğiz, Gondol şarkısıyla. Eserin içindeki hafif dalgalı motifler, su üzerinde süzülme hissi verirken, melodiye yerleşen hüzün, muhtemelen padişah.

yapmayarak melodinin hüznünü dinlemek insanda değişik bir his uyandırabiliyor. 1876 yılında tahttan indirildikten sonra sarayda ölü bulunan ve ölümü şüphe uyandıran Sultan Abdülaziz hem Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hem de kendi acıklı sonunu görmüş gibidir. Ve Sultan Abdülaziz'e İngiltere'de sunulan tarihi bir jest. Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi'ni kuran müzikolog Emre Aracı'nın Londra Crystal Palace'da Abdülaziz şerefine verilen konser kaydından Şef Emre Aracı ve Londra Oda Orkestrası seslendirecek Sultan Abdülaziz'in kişisel müzikalitesini ortaya koyduğu derin eseri. Gondol şarkısıyla o dingin kayık gezilerine çıkıyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

Zamanın Ruhu'nun değerli dinleyicileri, bugünkü yolculuğumuzda Osmanlı musikisinin zarif mirasıyla senfonik yorumların birleştiği bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Osmanlı musikisinin şiirle iç içe geçmiş zarif mirası, kimi zaman çağdaş bestecilerimizin senfonik yorumlarıyla da yeniden doğar. Şair Şeyh Galip'in o unutulmaz sözleriyle: "Fari olmam eylesen yüz bin cefa, sevdim seni." Bu mısraları günümüze taşıyan isim Türk müzik yaşamının usta bestecilerinden Yalçın Tura. 1934 doğumlu besteci, Türk makam müziğini çağdaş armonilerle buluşturan, dizi müziklerinden senfonik yapıtlara kadar uzanan geniş bir külliyatın sahibidir. Onun eserlerinde hem gelenekten kopmayan hem de evrensel bir dile açılan özgün bir tını buluruz. Tura'nın bu senfonik düzenlemesini Ayangil Türk Müzik Orkestrası ve Korosu seslendiriyor. Orkestrayı Şef Ruhi Ayangil yönetiyor. Solist olarak Zafer Tekelioğlu'yu dinliyoruz.

Şimdi sizleri 19. yüzyıl Osmanlı Sarayı'na götürüyorum. Kandillerin ışığında aydınlanan meclisleri, boğaz kıyısında esen akşam rüzgarını, ince belli bardaklardaki çayların buğusunu hayal edin. İşte o meclislerde sarayın ihtişamı ve kalplerin en ince duyguları aynı anda hayat buluyordu. Türk müziğinde neoklasik ve romantik akımın kurucusu olarak kabul edilen bir isim, Hacı Arif Bey. Dönemin en büyük bestecilerinden biri olarak Türk klasik müziğinde önemli bir yere sahip. Besteci, güftekar ve hanende olarak tanınan bir sanatçıydı. Aşkı ve hüznü Osmanlı musikisinin en güzel nameleriyle dile getirdi. Sultan Abdülaziz'in yakınında bulundu, sarayın ihtişamına tanıklık etti. Ama en önemlisi halkı da etkileyen, onların gönlünde yer bulan şarkılar besteledi. Onun eserleri sadece saray duvarları arasında kalmadı, İstanbul'un sokaklarında da yankılandı. Ve şimdi Hacı Arif Bey'in en bilinen şarkılarından biri, aşkın en romantik yüzünü bizlere sunuyor, Vücud iklinin sultanı sensin.

Tarih 1789. Yer Osmanlı Sarayı. Osmanlı İmparatorluğu hem Avusturya hem de Rusya ile savaş halindeydi. Yapılan antlaşmalarla savaş son buldu ve bu sırada bir padişah tahta çıkıyordu. 3. Selim. Savaşın sonlanmasıyla birlikte idari, kültürel ve askeri birçok alanda modern ve yenilikçi reformlar yapan 3. Selim, Osmanlı ordusunda çoktandır istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 yılında Nizami Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada Napolyon Bonaparte'ın komutası altındaki Fransız orduları Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı. Osmanlı ordusu Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan El Ariş Anlaşması'yla Fransa Mısır'daki emellerinden vazgeçti. 1807 yılında Nizami Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler, Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. 3. Selim, Nizami Cedid ordusunu dağıtmak ve tahttan çekilmek zorunda kaldı. 3. Selim'in yerine geçen amcaoğlu 4. Mustafa, 3. Selim'i tekrar hapse gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken 3. Selim'le onu idam etmeye gelen Yeniçeriler arasında büyük bir arbede yaşandı. Ve ne kadar dirense de ne yazık ki 3. Selim kuzeni padişah 4. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. Henüz 46 yaşındaydı ve cenazesi Laleli Camii'nin avlusunda babası 3. Mustafa Türbesi'ne defnedildi. Peki bu Osmanlı padişahının müziğe oldukça tutkun bir besteci olduğunu biliyor muydunuz? Mozart'ın, Beethoven'ın yaşadığı klasik dönem tarihinde yaşayan 3. Selim, klasik Türk müziğinde devrim yarattı ve birbirinden güzel besteleri ülke sınırlarını bile aştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 28. padişahı 3. Selim tahttan indirildi, öldürüldü ama müziği yaşamaya devam etti. Sizlere İstanbul Oda Orkestrası ve Timur Selçuk'un yorumuyla Padişah 3. Selim'in Suzi Dilara Peşrevi eseriyle veda ediyoruz bugün. Müzik insanlık mirasının ortak dilidir ve biz bu dili yaşattıkça zincirler kilitli kalmayacak. Değerli dinleyiciler, bugün saraydan sahnelere uzanan bir müzik köprüsünde yürüdük. Geçmişin nameleri hala umutla, sevgiyle ve insanlıkla konuşmaya devam ediyor. Çünkü müzik asla size yalan söylemez. Ve biz bu dili yaşattıkça hiçbir kalp kilitli kalmayacaktır. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Zamanın ruhunda her salı saat 11'de yeniden görüşünceye kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, haberleri veriyoruz. 77 yaşındaki NATO'nun en tarihi ve önemli zirvelerinden biri Ankara'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk liderleri ağırlıyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı McCarney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la da bir araya gelecek. Günün sonunda ise liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinin yaptığı yeni stratejik nakliye ve tanker uçaklarıyla hava gücünü artırdığını söyledi. Bu alanda Türkiye'nin de bu hava gücüne A400M uçaklarıyla katkı sağladığını söyledi. Yeni projeleri duyuran Rutte, Ankara'daki Savunma Sanayi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO'nun güvenlik anlayışındaki dönüşümüne dikkati çekti. Yaşar Güler, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında hitap etti. Türkiye konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahip, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın geleceğinin belirleneceğini ifade etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini karşılamaya hazır, dedi. Fidan paylaşımında asıl mesele işbirliğimizi nasıl düzenleyeceğimiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hedefi net, daha uyumlu, daha yetenekli, daha dirençli bir ittifak, dedi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak, dedi. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli çalışırken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Axios haber sitesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre İran devrim muhafızları boğazdan geçen ticari gemilere füze fırlattı, iki gemide ciddi hasar meydana geldi. Berlin-Tahran hattında ise Hürmüz'deki mayınların akıbeti üzerinden yeni bir gerginlik baş gösterdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 45. oturumu başladı. Bugün tutuklu Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Haberleri sunduk.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Çok renkli bir orkestra ve koronun yaratıcısı ve şefi olan İtalyan asıllı Bebu Silvetti, bahsi geçen harika grubuyla çaldığı bestesine şöyle bir ad vermiş: A Day in the Country, kasabada bir gün.

Day in the Country ve bu Silvetti'nin orkestra ve korosundan dinledik. Şimdi Alejandro Jean bizlere söylediği müthiş şarkıda Allah'ım bana yardım et diyor. Bu aşkı unutabilmem için Dame Fe.

Alejandro Gin söylüyordu bu güzel aşk şarkısını. Şimdi efsane Gypsy grubu Gypsy Legend, çingene bir müzisyenin kalbini anlatıyor şarkıda. Corazón Gitano.

Corazon Gitano. Gypsy Legend grubu seslendirmişlerdi bu Gypsy ezgisini. 1976'da İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı Al Martino, 1960'ların San Remo Festival birincisi olmuş Domenico Modugno'nun Volare adlı şarkısını disco ritminde söylemiş ve de çok büyük bir sükse yapmıştı. Gelin o yıllara dönelim. Volare, Al Martino söylüyor. Sometimes the world is a valley of

Volare, Al Martino'dan dinledik bu yılların eskitemediği şarkıyı. 1950'lerin sonunda çok sevilmişti. Seninle Uzaklarda anlamındaki Contigo en la Distancia adlı şarkı. 2000'lerde Samba Melodica grubu bu harika eseri bossa samba ritminde çalıp söylemişler. Gelin dinleyelim.

Yarım asır sonra sadece ritmi değişmiş olan melodi hala çok güzel. Contigo en la distancia, seninle uzaklarda. Daha önceleri sizlere Maria Marta Limasera ve Nino Bravo'dan çalmış olduğum sararmış mektuplar anlamındaki Cartas Amarillas adlı şarkıyı bu kez Juan Ramón'un yorumundan dinletmek istiyorum.

Juan Ramón bizlere şarkısında sararmış aşk mektuplarını anlatıyordu. Cartas Amarillas. Şimdi yine Juan Ramón 1960

Te Quiero, Te Quiero. Juan Ramon'dan dinledik bu 60'ların dillerden düşmeyen aşk şarkısını. İspanya'da ünlü bir başka şarkıcı da Betty Misiogo'dur. Ondan da bir başka Latin şarkısına kulak verelim. La Nave de Olvido.

Danna ve de Olvido. Bildiğiniz, sevdiğiniz bir şarkıydı. L'indifferenza, anlamı kayıtsız kalmak, ilgilenmemektir. Ancak Pearl Django kemanını ve akordiyonunu o kadar güzel kullanmış ki yarattığı vals ile ilgilenmemek imkansız.

Şimdi gelin Cezayirli gitarist şarkıcı Enrico Macias'ın bir şarkısına kulak verelim. Bir tango söylemiş. Tango l'amour, c'est pour rien. Aşk hiçbir şeydir, vazgeçilmez, ücretsizdir ama vardır, gerçektir.

Enrico Macias'ın gitarından ve sesinden dinledik bu güzel tangoyu. Şimdi de Ömür Göksel sizlere iki şarkısını sunuyor. Önce Boulevard of Broken Dreams, sonra da Senden Kalan Şarkı.

Senden kalan bir şarkıda yine seni düşündüm ben. Buluştuğumuz sokakta yapyalnız gezdim.

Venezuelalı şarkıcı Pecos Canvas'ın söylediği Fiel adlı şarkıdır. Pecos Canvas 1953-2008 yılları arasında sadece 55 yıl yaşamıştı.

Nakaş söylüyordu. Ya de jour comme ça. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05 13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yapımda Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mehmet Bahar'a teşekkür ederim.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimize selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Sevgili dinleyenler, Alman besteci Albert Hayman'ın Tuets operası 40 yıl önce bugün, yani 7 Temmuz 1986'da Münih'te Leh besteci Krzysztof Penderecki'nin Uburex adlı eseri 35 yıl önce 6 Temmuz 1991'de aynı şehirdeki opera festivalinde Avusturyalı besteci Franz Josef Haydn'ın 92 numaralı senfonisi 235 yıl önce bugün, yani 7 Temmuz 1791'de İngiltere'de Oxford'da İngiliz besteci Benjamin Britten'ın The Rape of Lucretia isimli yapıtı 80 yıl önce 12 Temmuz 1946'da Glyndebourne Festivali'nde ilk kez sanatseverlerle buluşmuştu. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle iki besteciye ait ve biri geçmişte bu hafta ilk kez sunulan eserleri paylaşacağız.
0: Eskici.
1: Programımıza Türk besteci Ulvi Cemal Erkin'in Bayram adlı eserinin 51 yıl önce 3-4 Ekim 1975'te başkent Ankara'da Hikmet Şimşek yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen özel kaydıyla başlıyoruz. Program broşüründen ilk seslendirilişi 11 Mayıs 1934 günü bestecisinin yönetimindeki aynı orkestra tarafından yapılan yapıta dair notları okuyalım. Büyük orkestra için tek bölümden oluşan bu eseri besteci Ankara'da 26 Ocak 1934'te tamamlamıştı. İlk çalınışından sonra 23-24 Temmuz 1934 günleri Bakü'da Moskova Filarmonik Orkestrası tarafından seslendirildi. Orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi ve İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör yönetiyordu. Bestecinin ilk orkestra yapıtları arasında yer alan Bayram'ın yazıldığı yıllarda Ulvi Cemal Erkin daha çok Bülbül ve Ayın 14'ü, 7 türkü, 2 sesli türküler gibi çok seslendirilmiş eserler, piyano parçaları yazmaktadır. Aynı yıllarda yaylı çalgılar dörtlüsü üzerine çalışmaktadır. 8-10 yıl sonra Ulvi Cemal Erkin Köçekçeler, Piyano Konçertosu, 1. Senfoni, Keman Konçertosu gibi büyük yaratılara yönelmiş, yaratıcı döneminin ikinci aşamasına ulaşmıştır. Bu dönemde Ulvi Cemal Erkin'i ulusal ve evrensel bir besteci olarak yaratıcı gücünün doruğunda görmekteyiz. Erkin'in Bayram yapıtını geçmiş ustalarımızdan birinin anonsuyla Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 9 Haziran 1975 günü vefat ettiği duyurulan Gotthold Ephraim Lessing anısına armağan edilen 3-4 Ekim 1975 tarihli konserlerinden birinin kaydında dinleyelim.
2: Hikmet Şimşek yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çalıyor.

0: Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Ulvi Cemal Erkin'in Bayram adlı orkestra parçasını dinlediniz.
1: 3-4 Ekim 1975 tarihli konserlerinden birinin kaydında Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Türk besteci Ulvi Cemal Erkin'in Bayram adlı eserini geçmiş ustalarımızdan birinin anonsuyla dinledik. Değerli dinleyenler, müzikli güncede sırada 240 yıl önce 11 Temmuz 1786'da Viyana'daki Kraliyet Ulusal Saray Tiyatrosu'nda ilk kez temsil edilen Avusturyalı besteci Karl Dietrich von Dietersdorf'un Doktor ve Eczacı adlı operası var. Avusturyalı oyun yazarı Johann Gottlieb Stefani de Janga'nın GVN baş harfleriyle anonim olarak geçen Muhsia'nın Eczacısı isimli eski bir Fransız hikayesine dayanan

kullanarak yazdığı libretto üzerine. İki perdelik Singspiel olarak bestelenen yapıt, 1700'lü yıllarda küçük bir Alman kasabasında geçer. Öğrencilik yıllarını birbirine düşman olan, her an birbirlerini suçlamaya hazır durumdaki iki baba, karşılıklı olarak bir diğerini sahtekarlıkla suçlar. Çocukları ise onlardan gizli biçimde birbirlerine aşıktır. Eczacı kızının savaşta bir gözünü ve bir bacağını kaybetmiş yüzbaşıyla hemen ertesi gün evlenmesini ister. Türlü oyunlar içinde doktorun oğlu eczacının evine bir arkadaşıyla gelir, sevgilisini kaçırmak ister. Yüzbaşı tarafından fark edilirler ancak subay aşırı alkolün etkisiyle onları yakalayamadan uyuyakalır. İki genç yüzbaşıyı bu haldeyken laboratuvara taşıyarak kapıyı üstüne kilitler. Kıyafetlerini yanlarına alarak kaçar. Gençler başkalarının maskesini takar. Doktorun oğlu, eczacının damadı yapmak istediği yüzbaşı gibi görünür ve noter önünde evlilik imzası atar. Bir süre sonra gerçekler ortaya çıkar. Doktor ile eczacı barışır ve çocuklarının düğünlerini heyecanla beklemeye koyulurlar. Operadan seçilen ve çalgısal parçalarla şarkılı ezgileri içeren kesiti, sopranolar Efa Brink ve Maria Harvey, kontralto Fia Lorenzewicz, tenorlar Alua Pele, Erich Sueck ve Richard van Vromin, bariton Vladimir Smith Kovar, bas Hans von Wels solistiğinde ve Uli Vida yönetimindeki Kamerata Academia of the Salzburg Mozarteum adlı topluluk seslendiriyor.

240 yıl önce 11 Temmuz 1786'da Viyana'daki Kraliyet Ulusal Saray Tiyatrosu'nda ilk kez temsil edilen Avusturyalı besteci Karl Dietrich von Dietersdorf'un Doktor ve Eczacı adlı operasından seçilen ve çalgısal parçalarla şarkılı ezgileri içeren kesiti, sopranolar Eva Brink ve Maria Harvey, kontralto Fia Lorenzewicz, tenorlar Alua Pehle, Erich Sueck ve Richard van Vromin, bariton Vladimir Smith Kovar, bas Hans von Wels,

0: Solistin'de ve Uli Vida yönetimindeki Kamerata Akademia of the Salzburg Mozarteum adlı topluluk seslendirdi. Saygıdeğer dinleyenler, Müzikli Güncel'in sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce bugün itibariyle başlayacak ve 12 Temmuz'a kadar sürecek olan Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'nden sizleri haberdar etmek isteriz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İştaş Kongre Merkezi'nde ve akşamları Çanakkale Kordonu'nda Morabbin Park'ta gerçekleşecek konserler yanında Troya Müzesi'nde Bulgar koro şefi Kiril Tırpov'un konuk olacağı bir söyleşi ve Troya Müzesi konserleri programda yer alıyor. Polonya, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan gibi ülkelerden de katılımın olacağı Çanakkale Uluslararası Koro Festivali'ne dair geniş bilgiyi festivalin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Ontip, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te TRT Ankara Radyosu yapımı Yeni Bir Günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Jesse Jones'un eserlerine yer vereceğiz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere farklı ve keyifli deneyimler yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Eserleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da sıklıkla seslendirilen Jesse Jones, Amerikan basınında çarpıcı, zarif ve dengeli, Britain'ın melodik dünyeviliğine sahip sözleriyle anılmış. Aralarında Roma ödülü, Guggenheim bursu gibi pek çok ödülün ve desteğin sahibi olan Jones, günümüz müziğinin önemli yorumcu ve topluluklarından aldığı eser siparişleriyle oldukça aktif bir besteci. Biz besteciyi ilk olarak Abraxas isimli eserini dinleyerek tanımaya çalışacağız. Besteci Berlin Schroen Ensemble'ın siparişi üzerine bestelediği eseri için şunları söylemiş. Eserin ismi Hermann Hesse'in Demian isimli eserine bir saygı duruşudur. Bu durum özellikle bir pasajda vurgulanır. Kuş yumurtadan çıkmak için savaşır. Yumurta

dünyadır. Kim dünyaya gelmek için önce dünyayı yok etmek zorundadır ki? Kuş Tanrı'ya uçar. O Tanrı'nın adı Abraksas'tır. Eserim buna göre bir oktavı 24 parçaya bölerek düzenlenmiş mikrotonal akorlarla başlıyor. 24 parçaya bölünmüş oktav burada parçalanan dünyayı anlatıyor. Bu akorlar gitgide büyük bir melodik armonik yapının parçalarına dönüşüyorlar. Bu dönüşüm sonunda kırılana kadar yoğunlaşarak yerine kuşun tanrısal yükselişini çağrıştıran titrek, ağırlıksız bir müziğe bırakıyor.

soluk bir hatırasını bırakarak solar, bir hayalet. Bununla birlikte müziğin harika bir özelliği, her icra edildiğinde yeni bir soluk verilerek yaşamının yenilenebilmesidir. Annem öldüğünde onu müzik yoluyla somutlaştırmanın, ona yenilenen başka bir hayat vermenin bir yolunu ararken buldum kendimi. Sadece müziğin sunabileceği yenilenmiş yaşam türü. Benim fikrim, ses aracılığıyla, armoni ve müzikal jestlerle onu sembolik olarak tasvir etmekti. Böylece parça her çalındığında bir şekilde yeniden doğacaktı. Bir sonik portre, onu anlatmakta her zaman yetersiz kalacak olsa da.

Jesse Jones'un Ephemera isimli solo piyano eserini Zak Yerken yorumuyla dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, günümüzü dinlemek bestecinin Unisono isimli üçlüsüyle devam ediyor. Jesse bu eserine eseri seslendirecek kişilerin ustalıklarıyla gösteriş yapmaları için bestelediğini, anlatımında ise ritmik ve melodik tek sesliliği irdelediğini belirtmiş.

Jesse Johnson, Unisono isimli üçlüsünü, klarnet sanatçısı Joseph Eller, keman sanatçısı Nicolas de Eugenio ve piyano sanatçısı Zack Bierken yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, sırada bestecinin soprano ve gitar için The Misery Which Binds Me Still isimli eseri var. Bakın besteci neler söylemiş eseri için. Bu eser Edgar Allan Poe'nun hafızamda ta 30 yıl önce yer etmiş olan Alone isimli hüzünlü şiiri üzerine bestelendi. Metin çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Ben de hayatımın farklı dönemlerimde bu şiirin bende içimdeki yorumlarını esere çıkış noktası yaptım.

Jesse Johnson, The Misery Which Binds Me Still isimli eserini soprano Sharon Harms ve gitar sanatçısı Kenneth Mayer yorumuyla dinledik.

bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, sağlık, sıhhat, sevdiklerinizle dolu ve elbette müzik dolu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.

0: Çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel bluzun yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün bluz dinleyicileri için Bluzun Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Bluz, sadece bluz.
1: Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Hulusi Nonay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Bu yıl 23. kez kapılarını açacak olan Gümüşlük Müzik Festivali'nin sanat danışmanlığı görevine ilk günkü motivasyon ve tutkuyla yürütmeye devam ediyorum. Genç yetenekleri dünyaca ünlü virtüözlerle buluşturduğumuz Gümüşlük Festival Akademisi'nde bu yıl iki piyano bir de keman sınıfı açtık. Masterclass maratonu öncesinde

20-25 Temmuz tarihlerinde ise Salzburg'da prestijli Mozarteum Uluslararası Müzik Akademisi'nde ustalık sınıfları vereceğim. Avrupa derslerinin hemen ardından 31 Temmuz 22 Ağustos tarihleri arasında genç piyanistler Gümüşlük'te benimle birlikte Vasco Dantas, Charles Owen, Craig Shepard ve Nicola Brangia gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı bulacaklar. Yaz döneminin kapanışını keman sınıfımız yapacak. 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz keman masterclassında Hollanda'dan davet ettiğimiz ünlü kemancı Gwendoline Massin genç müzisyenlere yol gösterecek.

Bugün stüdyomuza Çaykovski'nin eserlerini getirdim. Romantik dönemin en hassas ve ruhu en fırtınalı dehasıdır Çaykovski. 19. yüzyıl sonunda Rusya'yı kasıp kavuran kolera salgınını hiçe sayarcasına kaynatılmamış su içerek kendi sonunu hazırladığı anlatılır. Oysa bu trajik ölümden yaklaşık bir yıl önce 1892 yazında hayatının en mutlu ve üretken dönemlerinden birini geçiriyordu. Viyana fuarındaki başarılı konserlerinin ardından Salzburg ve Prag üzerinden St. Petersburg'a geçmiş. Çarlık Sarayı'nda Lolante Operası ile Fındık Kıran Balesi'ni bizzat yönetmişti. İşte bu parıltılı günlerin hemen ardından zihninde yeni bir senfoni filizlenmeye başladı. Senfoninin detaylarından önce gelin son operası Lolante'den bir arya dinleyelim. Bu büyülü ve dokunaklı eser 15. yüzyılda geçer. Kral Röne'nin kızı Lolante doğuştan kördür. Ancak kral kızının bu durumdan ötürü üzülmesini istemediği için saraydaki herkese kesin bir emir vermiştir. Lolante'ye kör olduğu, dünyada görmek diye bir duygunun ya da ışığın var olduğu asla söylenmeyecektir. Lolante etrafındaki korunaklı kapalı bahçede dünyanın sadece seslerden, kokulardan ve dokunuşlardan ibaret olduğunu sanarak büyür.

Tchaikovsky'nin Lolante operasından dinlediğimiz aryayı Anna Netrebko seslendirdi. Tchaikovsky son operası Lolante'nin ardından yeni bir senfoni üzerinde çalışmaya başlar. 23 Şubat 1893'te yeğeni Vladimir Davidov'a yazdığı mektupta yeni eseri üzerinde büyük bir tutkuyla çalıştığından bahsetmektedir. Bu senfoninin gizli bir programı olacaktır. Üstelik alışılmış kalıpların tersine görkemli bir allegro ile değil, adeta ağıt gibi bir adagio ile sona erecektir. 6. senfonisini Tchaikovsky 28 Ekim 1893'te St. Petersburg'da bizzat yönetir. Premierin hemen ardından eseri yayıncısına gönderirken üzerine şu başlığı not düşer: patetik, yani duygusal, dokunaklı. Senfoninin ilk seslendirilişinden birkaç gün sonra besteci aniden rahatsızlanır. Şiddetli karın ağrılarına doktorlar kolera teşhisi koyar. Kaynatmadan su içtiği için salgına yakalandığı söylenir. Ve ne yazık ki uygulanan tedaviler yetersiz kalır ve ünlü besteci 6 Kasım 1893'te hayata veda eder. Patetik senfoninin asla kimseye açıklamayacağım dediği gizli programı bugün hala bir sır. Sizleri bu sırrın ne olduğunu düşünebilmeniz için eserin harika bir kaydıyla baş başa bırakıyorum. Budapeşte Festival Orkestrası'nı Ivan Fischer yönetiyor.

Tchaikovsky'nin Opus 74, Si minör 6. senfonisini dinledik. Budapeşte Festival Orkestrası'nı Ivan Fischer yönetiyordu. Değerli Radyo 3 dinleyenleri, tüm konser ve etkinlik haberlerime sosyal medya hesaplarımı takip ederek ve web sayfamdan erişebilirsiniz. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.
1: Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Hector Berlioz. Frankler'in tarih sahnesine çıkarak Fransız Krallığı'nı kurması büyük bir güç gösterisi olarak görülür. Çağlar savaşların gölgesinde geçerken yüzyıl savaşları, mezhep savaşları ya da Fransız devrimi Fransa yönetimi ve halkını büyük oranda yıpratır. Bu süreçte rejimlerin, bu rejimi getiren isimlerin ya da benimsenen politikanın değişimi göz önündeyken Fransa ise neredeyse her alanda gelişimini sürdürür. Ülke zamanla krallık, cumhuriyet ya da imparatorluk gibi ekleri alırken tarihe cumhuriyet rejimini benimseyen dünyanın ilk cumhuriyetlerinden biri olarak da geçer. Yani ilerleyen zaman hep Fransa'dan yana olur. Sanat tarihine bakıldığında ise ulusal kimliğin şekillenmesi adına klasik müzik belirleyici bir rol üstlenir. Avrupa'nın düşünce dünyasına da yön veren bu topraklarda yetişen Hector Berlioz ise büyük isimlerden biri olur. Şimdi bugünkü program konuğumuzda olan bestecinin ilk eserine geçelim. Berlioz'un başyapıtı kabul edilen Opus 14 Fantastik Senfonisi'nin son bölümünü Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Hector Berlioz'un Opus 14 Fantastik Senfonisi'nin son bölümünü Sir Colin Davis yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendirdi. Hector hiçbir zaman tekniği bir zanaatçı ustalığında çözmüş, eser yazmayı ve çalmayı su içme kolaylığında yapan ve müziğe piyanoyla başlayan bir çocuk olmaz. Kaynaklara geçen onun çocukluğuna dair tek şey güçlü bir müzik dürtüsünün olması ve ileride besteci olmak istemesidir. Müziğe ise flüt ve gitar öğrenerek başlar. Bu durum müziğin piyano üzerinden değil, doğrudan orkestra odaklı düşünmesine yarar. Modern orkestrayı oluşturan, yeni bir tonal gücü getiren, kendini otobiyografik olarak müzikle ifade ederek sanat psikolojisine yeni bir boyut kazandıran ve yeni bir ezgi türünü araştıran ilk kişi olarak da kayıtlara geçer. Geçimini ise dönemdaşları aksine önce bestecilikten değil, eleştirmenlikten kazanır. Şimdi Hector Berlioz'un Opus 5 Requiem'inin Tuba Mirum bölümünü Wandsworth Okulu Erkekler Korosu ve Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumuyla sunuyoruz.

Hector Berlioz'un Opus 5 Requiem'inin Tuba Mirum bölümünü, Once for Fokulu Erkekler Korosu ve Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Kaynaklar romantik orkestranın gelişimini büyük oranda etkileyen ve müziğe getirdiği yeni bakış açısıyla Debussy, Ravel ve Mahler gibi bestecilerin orkestra anlayışına da zemin hazırlayanın Berlioz olduğundan söz eder. Çalgıların psikolojik karakteri olduğuna, tekniğin yeniliklere açık olduğuna ve hatta çalgı kullanımının özellikle edebiyat eserlerindeki duygu aktarımını etkilediğine inanır. 1840'lı yıllara gelindiğinde ise Fransa'da

Yaşanan devrimle birlikte hükümetin desteklediği operaya kayarken onun buna uyum sağlayamadığı görülür. Bu durumda Berlioz senfoniyi dramatikleştirmeyi seçer. Yani durumu yine orkestrayı kullanarak kendi diline çevirir. Şimdi Hector Berlioz'un bu tarih aralığında yazdığı Opus 7 Yaz Geceleri başlıklı 6 şarkılık dizisinden ikinci şarkıya kulak verelim. Eseri mezzo-soprano Josephine Vizi seslendiriyor. Soliste Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğiyle.

Hector Berlioz'un Opus 7 Yaz Geceleri başlıklı 6 şarkılık dizisinden ikinci şarkıyı mezzo-soprano Josephine Vizi seslendirdi. Soliste Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşlik etti. Programımız Berlioz'un Opus 9 Roma Karnavalı Uvertürü ile sürüyor. Bernard Haitink yönetimindeki Amsterdam Concertgebouw Orkestrası seslendiriyor. Ardından Beatrice ve Benedict Opera Uvertürünü Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumuyla sunuyoruz.

Hector Berlioz'un Opus 9 Roma Karnavalı uvertürünü Bernard Haitink yönetimindeki Amsterdam Konsertgebouw Orkestrası yorumuyla sunduk. Ardından Beatrice ve Benedict Opera uvertürünü Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bir besteci yüzyıllar sonra bile yaşamından ve müziğinden söz edecek yorumculara ihtiyaç duyar. Bu yorumculardan biri Ekim 1966 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Tabea Zimmermann'dır. Neredeyse konuşmaya başlamadan viyola öğrenen Zimmermann önemli isimlerden dersler alır. Kendini uluslararası yarışmalardaki birincilikleriyle kanıtlayan yorumcu yeteneğiyle dikkatleri çeker. Oda müziğine kendini adayan Zimmermann, büyük orkestralarla birlikte başarılı performanslar sergiler. Aynı zamanda viyola ve oda müziği profesörü de olan Zimmermann'ın seslendireceği Hector Berlioz'un Opus 16 Herald İtalya'da viyola ve orkestra için senfonisinden bir bölümle veda vakti.

başlıklı Viola ve Orkestra için senfonisinden bir bölümü Violacı Tabea Zimmermann seslendirdi. Soliste François Xavier Roth yönetimindeki Le Siècle Fransa Senfoni Orkestrası eşlik etti. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım, Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump, F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz, neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri, İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO liderler zirvesinden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan bu kapsamda Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Beştepe'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'na Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk ona girmek olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, NATO ülkelerine Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği başarıyı anlattı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız dedi, ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap etti ve NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le 40 sanığın yargılanmasına devam edildi. Üçüncü duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek'le oğlunun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bugün Türk tiyatrosunun hafızasını kazınan bir isim son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay için ilk tören, yıllarını verdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nın evi sayılan Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4 polis 18 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Merhaba. The Regents'ın 1961 yılı hiti Barbara Ann, 1965'te The Beach Boys tarafından coverlanmış ve bu yorum Amerikan listelerinde zirvenin bir basamak altına kadar İngiltere'de ise 3. sıraya yükselmişti. Az önceki Barbara Ann yorumu ise The Who tarafından seslendirildi. Grubun 1966'da çıkardığı Ready Steady Who EP'sinde yer alan bu Barbara Ann kaydında vokaldeki isim Roger Daltrey değil, alışılagelenin dışında The Who'nun davulcusu Keith Moon'du.

İkinci albümünü 1963'te çıkaran The Beach Boys, Surfin' USA adlı bu çalışmayla Amerikan listelerinde ikinciliğe kadar yükselmişti. Tam 78 hafta sıralamada kalma başarısı gösteren bu albüm Birleşik Krallık listelerinde de boy göstermiş ve The Beach Boys'u 17.liğe kadar çıkarmıştı. Surfin' USA albümünden The Lonely Sea, Steve Almaz, Alice Smith ikilisi tarafından coverlanıyor.

Surf müziğin gitar ağırlıklı formu kadar vokalli olanı da 60'larda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş hayran kitlelerini peşinden sürükledi. The Beach Boys gibi vokalli surf müziğin en bilinen gruplardan bir diğeri de aslında bir ikili olan Jan and Dean'di. 1966 yılından Like a Summer Rain, Jan and Dean ikilisinden seçtiğimiz parça.

14. The Beach Boys albümünden bir parça var sırada. 1968 tarihli Friends adlı bu çalışmada Brian Wilson, Al Jardine ikilisinin yazdığı Wake the World Epicycle'ın yorumuyla radyolarınızda. One.

1992'de müzik sahnesine çıkan Apples in Stereo, Denver'lı bir grup. Sound'u çoğu zaman 60'ların The Beach Boys'unu çağrıştıran Apples in Stereo, 2000 yılı çalışmasını The Discovery of a World Inside the Moon adıyla kaydetmişti. Grubu 4. albümünden Apples in Stereo'nun vokalisti, aynı zamanda gitarlarla birlikte klavyeli enstrümanları da çalan üyesi Robert Schneider'ın yazdığı bir parçada dinliyoruz. Submarine Dream.

En bilinen The Beach Boys parçalarından biridir. 1966 yılından God Only Knows grubun kendisinden sonraki nesillere en çok ilham verdiği albümü Pet Sounds'da yer alan bu parça günümüze kadar defalarca coverlandı. Bu yorumlardan biri de Yeni Zelandalı grup The Mockers'a ait.

0: Bir Barracuda Stations parçada 60'ların surf sound'unda. İlk albümünü 1980'de çıkaran grup Dropout with the Barracudas adlı bu çalışmasından His Last Summer'ı söylüyor.
1: You know, I was a surfer once. Yeah, I seen him come and go. But I'll never forget Ricky and the day he caught that last wave home.

Arda arda çalacağımız parçaları Smiley Lewis ve Alan Toussaint'dan seçtik. Önce kayıt tarihi 3 Haziran 1952'yi gösteren T-Nana, Smiley Lewis'in yorumuyla radyolarınızda olacak. Alan Toussaint'dan dinleyeceğimiz Whirlaway ise enstrümantal yapıda.

Shirley Ann Lee 1956'da kaydettiği Let the Good Times Roll'la Amerikan R&B listelerinde zirveye yükselmişti. Bu parçanın yıllar içinde çok sayıda müzisyen ve grup tarafından da seslendirildiğini küçük bir not olarak sözlerimize ekleyelim.

İzmir'de sahne alan Dave Willen ve Mike DiScala, İngiliz DJ ikili Camel Fat. Son yıllarda daha melankolik ve atmosferik house çizgisine yoğunlaşan ikili, Josh Giganti ve Kuda destekli yeni şarkısı So Good'la listelerde şansını deniyor. Pop the Rock başlıyor.

0: İngiltere'de başladık, Hollanda'ya geldik. Yine bir DJ ikili Mr. Black and Blue. Cover versiyon şarkılar onların müzik dünyasındaki imzaları konumunda. Radyolarınızda Bobby Hepp ve Boney M yorumlarıyla müstesna Sunny.
1: Hi, this is Mr. Black.
2: This is Mr. Blue.
1: You're listening Pop du Rock
2: on TRT Radio 3.

İngiltere, Hollanda derken Güney Kore'ye ulaştık. Sahne performansları, etkileyici danslarıyla milyonlarca hayrana sahip BTS. Bu yıl Mart ayında yayınlanan ve tüm dünyada bir numaraya demir atan Arirang albümünden çıkan ikinci tekli Come Over.

Bir numara albüm Bully'den All The Love dinledik. Kanye West ve Andre Troutman buradaydı. Pop Rock'ta Rota Jamaica, Brit ödüllü reggae müzik yıldızı Shaggy. Yeni albüm Laudery ile bir kez daha gündemde. Akon, Sting, Raven ve Robin Thicke gibi ünlü isimlerin destek verdiği albümden Anthony Hamilton'la birlikte I'm Good.

Spencer Davis Group, Traffic ve Blind Faith kariyerli yıldız Steve Winwood, 1986 yılında Higher Love'la Billboard Rock listesinde bir numaraydı. Yıllar geçti. Kingston Sound System'ın hazırladığı reggae düzenleme şarkıyı bir kez daha gündeme taşıdı.

And Better dinledik. Reggae rock grubu Dirty Heads buradaydı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop the rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Gücünü büyük prodüksiyonlardan değil, piyano ve duygusal şarkı sözlerinden alan Tom Odell. Indie folk grubu The Lumineers'la birlikte Old Lovers.

12 Haziran'da çıkan Flow State albümüyle Billboard Country listelerde zirve için mücadele eden Keith Urban, yanında Michael McDonald, albümün en dikkat çeken şarkısı.

Country listelerde devam. Kariyeri boyunca 5 kez Grammy'ye aday gösterilen Jason Aldean, bu yıl Nisan'da yayınlanan ve Billboard listelerinde 6 numaraya ulaşan Songs About Us albümünden Don't Tell On Me, hemen ardından Goodbye California ve Kiefer Sutherland burada olacak.

Kiefer Sutherland'ın ardından Casey Musgraves, country müziği soft rock etkileriyle harmanlayan Grammy ödüllü yıldız, Billboard listelerinde yükselen yeni albümü Middle of Nowhere'le gündemdeki yerini koruyor. Albümden üçüncü tekli Loneliest Girl.

2025 yılında 90'ların başında kaydedilen ancak yayınlanmayan tekli Blind Spot. Radyolarınızda rock efsanesi Bruce Springsteen. Bu arada şarkının Tracks to the Lost Albums adlı koleksiyon setinde yer aldığını da hatırlatalım. Ve sözü müzik dünyasının patron lakaplı yıldızı Bruce Springsteen'e bırakalım.

0: Danimarkalı genç şarkıcı ve söz yazarı Amy White, enerjik tarzıyla İskandinav müzik sahnesinin yükselen isimlerinden biri konumunda. Big Shark Club adlı mini albümden Hold On ve Amy White.
1: Hey, this is Amy White. You're listening to Pop Rock on TRT Radio 3.

Amy White'ın ardından aynı zamanda bir aktris olan Hilary Duff buradaydı. Önceki ay yayınlanan mini albüm Mine'dan So Yesterday dinledik ve finale geldik. 2010 yılında Amerika'da bir yetenek yarışmasında çıkış yakalayan Tori Kelly, God Must Really Love Me adını verdiği yeni albümünden Control. Lights out, can't find the key to my house now.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere genç bir trompet sanatçımızın Efe Gazi'nin ilk albümü What I Didn't Say'i dinletmek istiyoruz. 2000 yılında Aydın'da doğan Efe Gazi, müzik eğitimine Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladı. Piyano, viola, solfej, orkestra eğitimi aldı. 2016 yılında trompete başlayan sanatçı, trompet eğitimini lise dışında özel ders alarak Yavuz Darıdere ve Tolga Bilgin'le birlikte yaptı. 2018 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı caz bölümünü kazandı ve Şenova Ülker ile çalışmaya başladı. Konservatuvar süresince trompet çalışmalarını Şenova Ülker ile sürdürürken Aycan Testel, Evrim Demirel, Deni Fratina, Can Çankaya ve Kaan Yıldız ile çalışarak müzikal vizyonunu geliştirdi. Bu dönemde Türkiye'nin önemli caz festivalleri ve kulüplerinde sahne aldı, birçok değerli müzisyenle aynı sahneyi paylaştı. Şimdi söze ara verelim ve albümü Last Work for D ve Anxiety ile dinlemeye başlayalım. Last Work for D, Efe Gazi'nin İstanbul Konservatuvarı'ndaki armoni hocası Deni Fratina için bestelediği bir çalışması. Eren Kutlu'nun tüm beste boyunca devam eden adeta hipnotik bir bas solosuyla başlayan Savaş Şahin'in ve Efe Gazi'nin harika soloları ve tüm müzisyenlerin katılımı ile süslediği Last Work for D'den sonra Anxiety, isminin aksine sakin bir şekilde başlıyor ancak kısa bir süre sonra adeta kalp atışlarının hızlanmasını anlatır bir melodiyle Anxiety, endişeyi anlatıyor bize.

2024 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı caz bölümünden mezun olan Efe Gazi, eğitimine Avusturya'da Kunstuniversität Graz'da yüksek lisans eğitimi alarak devam etti. Burada Filip Dizek ve Alex Spiagin ile çalıştı. Yüksek lisans eğitimini Haziran 2026 sonu itibariyle bitiren Efe Gazi, çıkardığı albümle ilgili olarak uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştirdim. Dolayısıyla çok mutlu olduğum, gurur duyduğum duygular yaşıyorum. Albümde emeği geçen herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İlk albümümü yayınlamış olmanın keyfi içindeyim diyerek mutluluğunu bizlerle de paylaştı. Efe Gazi albümde piyanoda Matiz Stenberger, kontrbasta Eren Kutlu, trombonda Savaş Şahin, davulda Andreas Reisenhofer ile çalışmış. Albümdeki bestelerin tümü Efe Gazi'ye ait. Sanatçı tüm iyi lider müzisyenler gibi besteleri ve düzenlemelerini sadece kendisini öne çıkaracak şekilde yapmayıp zaman zaman geriye çekilerek diğer müzisyen arkadaşlarına özgürce çalacakları alanlar bırakacak şekilde yapmış. Albümde piyanoyu çalan Sloven piyanist Matiz Stenberger ve Avusturyalı davulcu Andreas Reisenhofer önümüzdeki yıllarda Avrupa Caz

sahnelerinde sık sık isimlerini duyacağımız iki müzisyen. Şimdi tekrar bu güzel albüme dönelim ve duyguların çok yoğun hissedildiği ISY ve Silent Scream'i dinleyelim. Melodileri oluşturan Efe Gazi'nin trompetinin lirik sesine piyanist Matiz Sternberger'in ve basta Eren Kutlu'nun eşlikleri çok dikkat çekici.

What I Didn't Say albümünün son bölümünde Always Be My Love ve New Samba adlı iki çalışma yer almakta. Always Be My Love, tempoyu az önce dinlediğimiz iki duygusal çalışmadan sonra yükselten çok güzel bir grup çalışması. Arkasından gelen New Samba, özünde samba ritmini barındırsa da bizden ezgilerin de yer aldığı albümün finaline yakışan canlı bir parça. Efe Gazi'nin trompet soloları melodinin ağırlığını taşısa da özellikle bu parçada davulcu Andreas Reisenhofer ve piyanist Matiz Stenberger'in soloları çalışmaya damga vuruyor.

Programımızın kalan süresinde Eren Kutlu ve Matiz Stenberger'in çalışmalarına yer vereceğiz. İlk dinleyeceğimiz parça 20. Nardis Genç Caz Müzisyeni yarışmasında ödül alan bir diğer trompet sanatçımız Onur Yalçın'ın The Passion Within adlı çalışması. Onur Yalçın'a basta Eren Kutlu, piyanoda Kerem Onat Murat, davulda ise yine Efe Gazi'nin What I Didn't Say albümünde yer alan Andreas Reisenhofer eşlik ediyor. Bu güzel çalışmadan sonra Efe Gazi'nin albümünde piyano çalan Matiz Stenberger'in kendi grubu Mind Tree'nin son kısa çaları Suite for Shattered Dreams'den seçtiklerimizi dinleyeceğiz. Matiz Stenberger'in piyanosuna basta Peter Smirdel, davulda ise Giga Smirdel eşlik ediyor. Suite for Shattered Dreams albümünden Drifting Towards Singularity, Unfairy Tale ve Chaos'u dinleyerek sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Aldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz. Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hem müziklerini hem de Ertegün'le kurdukları bağları keşfediyoruz. Bugünkü programımızın konuğuysa Hall of Fame'e 2025 yılında Mick Fleetwood tarafından takdim edilen Bad Company oluyor ve Run With The Pack'le başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün'ün izinde programındasınız ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e 2025 yılında dahil edilmiş Bad Company ile olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1970'lerin başı rock müziğin giderek karmaşıklaştığı, senfonik aranjmanların ve progresif denemelerin stüdyoları ele geçirdiği bir dönemdi. Tam da bu süreçte müziğin saf ve işlenmemiş haline dönmek isteyen dört dahi müzisyen, rock tarihinin en görkemli süper gruplarından birini kurmak üzere bir araya geldi. Bu isimler Free grubunun efsanevi vokali Paul Rodgers ve davulcusu Simon Kirk, Motley Hoople grubunun yetenekli gitaristi Mick Ralph ve King Crimson'ın bas gitaristi Boz Burrell'di. Her biri arkalarında devasa bir müzikal miras bırakmış bu isimlerin temel gayesi gösterişten uzak, doğrudan kalbe ve ritme hitap eden bir blues rock sound'u inşa etmekti. Grubun adı solist Paul Rodgers'ın çocukluğunda izlediği ve unutamadığı bir cowboy filminden Robert Benton'ın yönettiği 1972 yapımı Bad Company filminden ilhamla seçildi.

Bu isim sokakların sertliğini, kanunun dışındaki o uzlaşmaz tavrı ve her şeyden önemlisi sahneye çıktıklarında aralarında kurdukları o yıkılmaz suç ortaklığını simgeliyordu. Stüdyoya girdiklerinde diğer grupların aksine haftalarca süren overdublar veya karmaşık efektler kullanmadılar. Paul Rodgers'ın o güne dek bir beyazda duyulmuş en derin, en kadife ama bir o kadar da yırtıcı blues vokali, Mick Ross'ın akılda kalıcı riffleri ve Boz ve Simon ikilisini oluşturduğu sarsılmaz ritim bölümü grubun alameti farikası oldu. Onlar müzikte boşluk bırakmaktan korkmuyorlardı. Aksine notaların arasındaki o sessizliğin müziğe ne kadar büyük bir ağırlık kattığının farkındaydılar.

Bad Company kurulmuş, şarkılarını hazırlamıştı ancak bu devasa potansiyeli dünyaya sunacak o doğru vizyondan henüz yoksundular. İşte tam bu tıkanma noktasında devreye Led Zeppelin'i zirveye taşıyan dahi ve agresif menajer Peter Grant girdi. 1973 sonlarında Led Zeppelin'in Atlantic Records'la olan 5 yıllık sözleşmesi bittiğinde Grant ve grup üyeleri müzik sektöründe devrim yaratacak bir hamle yaparak kendi bağımsız plak şirketlerini kurmaya karar verdiler. Ahmet Ertegün'ün vizyoner liderliğindeki Atlantic'le yapılan çetin pazarlıkların ardından 1974 yılında efsanevi Swansong Records doğdu. Swansong, Led Zeppelin'in kendi sanatsal özgürlüğünü ilan ettiği bir sancak gemisiydi ve bu gemiye kabul edilen ilk dış grup Bad Company oldu. Yapılan küresel ortaklık anlaşmasına göre Bad Company albümleri Swansong logosuyla basılacak ancak arkasında Atlantic Records'un tüm dünyayı saran devasa dağıtım ağı, güçlü radyo ilişkileri ve finanse etme kabiliyeti bulunacaktı. Bu hamle Bad Company'nin kaderini tamamen değiştirdi. Grubun 1974 yılında kendi adını taşıyan ilk albümü Bad Company piyasaya çıktığında Atlantic'in agresif pazarlama stratejisi sayesinde Amerika pazarında adeta bir patlama yaşandı. Albüm ABD Billboard 200 listesinde bir numaraya kadar yükseldi ve sadece Amerika'da 5 milyondan fazla plak satarak multiplatin statüsüne ulaştı. Can't Get Enough, Ready for Love ve Bad Company gibi hit şarkılar Atlantic'in radyo promotörleri sayesinde günün her saati istasyonlarda çalınmaya başladı. Ardından gelen 1975 tarihli Straight Shooter albümü ve Feel Like Making Love hiti grubun başarısının geçici bir heves olmadığını kanıtladı. Atlantic Records, İngiltere'nin taşrasından çıkan bu grubu Amerika'da stadyumları hınca hınç dolduran, kitleleri peşinden sürükleyen bir dünya devine dönüştürmüştü.

Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün, müzik dünyasında sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda keskin bir kulak ve gerçek bir R&B, soul ve blues hamisi olarak tanınırdı. Ray Charles, Aretha Franklin ve Led Zeppelin gibi devleri keşfeden ya da büyüten Ertegün için Bad Company'nin yeri her zaman çok özel oldu. Bunun en temel sebebi, Ertegün'ün 1950'lerden beri Atlantic bünyesinde yeşerttiği siyahi müzik estetiğinin Bad Company tarafından beyaz bir rock sounduna kusursuzca uyarlanmış olması.

şarkısıydı. Ahmet Ertegün, grubun karizmatik solisti Paul Rodgers'a kelimenin tam anlamıyla hayrandı. Ertegün'e göre Rodgers, bağırmadan, zorlamadan, tamamen ruhundan gelen o derin tonla şarkı söylüyor ve tıpkı eski Atlantic Soul sanatçıları gibi dinleyicinin ruhuna dokunuyordu. Ertegün, grubun minimalist tarzını, Mick Ralston'ın karmaşadan uzak net gitar tonlarını da her zaman takdir etti. 1980 yılında davulcu John Bonham'ın trajik ölümüyle Led Zeppelin dağıldığında ve bunun neticesinde 1983 yılında Swansea Records resmen kapandığında Bad Company ortada kalmadı. Ahmet Ertegün gruba olan inancını hiç kaybetmemişti. Aradaki aracı şirketin kalkmasıyla birlikte Bad Company doğrudan Atlantic Records ve onun prestijli alt kuruluşu Atco Records bünyesine kattı. 1980'lerin sonu ve 90'ların başında Brian Howe'nun vokaliyle çıkan Holy Water gibi hit albümler de Ertegün'ün ve Atlantic'in vizyoner desteğiyle listeleri zorlamaya devam etti. Ertegün'le grup arasındaki bu bağ sadece ticari bir sözleşme değil, karşılıklı müzikal saygıya dayanan ömürlük bir dostluktu.

Bad Company ve onun ikonik sesi Paul Rodgers için en büyük saygı duruşlarından biri, şüphesiz Ahmet Ertegün'ün kurucuları arasında yer aldığı Rock and Roll Hall of Fame çatısı altında gerçekleşti. Bad Company'nin ürettiği sound, hard rock ve arena rock janralarının temel yapı taşını oluşturarak onları bu prestijli müzedeki hak ettikleri yere taşıdı. Paul Rodgers gerek Free grubuyla imza attığı All Right Now gibi zamansız klasiklerle, gerekse Bad Company ile stadyum rock müziğine yön veren duruşuyla bu görkemli topluluğun en doğal üyelerinden biri oldu. Düzenlenen törende rock tarihinin bu en karizmatik sesini ve grubunun mirasını sahneye davet eden isim ise Fleetwood Mac'in efsanevi davulcusu Mick Fleetwood oldu. Fleetwood yaptığı konuşmada Rodgers'ın sahne duruşunun, mikrofon hakimiyetinin ve o eşsiz blues tınısının modern rock müziği nasıl kökten şekillendirdiğini özellikle vurguladı. Ahmet Ertegün'ün mirası olan bu sahnede Bad Company şarkılarının yankılanması ise İngiliz blues rock'ının Amerika'nın kalbinde kazandığı mutlak zaferin resmi bir tesciliydi.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, bu haftaki programımızda müziğin saf ve sıcak ruhunu İngiltere'nin sokaklarından Amerika'nın devasa stadyumlarına taşıyan bir süper grubun Bad Company'nin hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Yalınlığın, gücün ve bluesun rock müzikteki bu görkemli adı bizlere Ahmet Ertegün'ün vizyonunun ve Atlantic Records'un gücünün müziği nasıl zamansızlaştırdığını bir kez daha hatırlatmış oldu. Ben Osman Yüksel. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yepyeni bir hikayede yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

orijinal. TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası Cry. 2002'de Amerikalı country sanatçısı Faith Hill tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Sanatçı Hill'in country müziğini bu parçayla terk ettiği düşüncesiyle eleştirmenler tarafından sert yorumlara maruz kalması parçaya başka bir ün kazandırmıştı. Tüm bunlara rağmen müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan parça Grammy'de de iki dalda aday gösterilmişti. Ancak parçamız orijinalinde Angie Aparo'ya ait. Sanatçı 2002 yılında parçayı besteleyip yayınladıktan kısa bir süre sonra Faith Hill radarına takılmış ve şarkı onunla anılmaya başlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Angie versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Faith Hill'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Breath diyoruz. İlk olarak Cry sizlerle.

Sıradaki parça bizi çok tanıdık bir melodiye, Kiss Kiss'e götürüyor. 2002 yılında Holly Valance tarafından müzik listelerine giren parça, duyar duymaz tahmin edeceğiniz bir altyapıya sahip. Sözleri Holly tarafından yazılmış bu yeni versiyonun orijinal hali ise Megastar Tarkan'a ait. 1997 yılında yaptığı Şımarık şarkısıyla çıkış yapan, Türkiye'de değil tüm dünyada da kendinden söz ettiren sanatçı, Holly Valance'e de ilham kaynağı olmuş. Tarkan'ın yaptığı besteye yazdığı yeni güfteyle müzik listelerinde yerini almış. Biz şimdi parçamızın Holly yorumuna kulak vereceğiz ama kendisinden bir parça daha dinlemek istiyoruz ve Naughty Girl diyoruz. İlk olarak Kiss Kiss sizlerle.

Sıradaki parça bizi çok uzaklara değil, 2019 yılına götürüyor. Yoel Kore'nin efsanevi sesiyle hafızalarımıza kazınan bu parçanın adı ise Sorry. 2019'un Nisan ayında pek çok müzik listesinde bir numaraya çıkan ve yılın en çok şazamlanan şarkısı unvanını alan bu parça, orijinalinde Monster Boy grubuna ait. Vokalinde Denzi'nin yer aldığı bu şarkı 1999 yılının en ünlü hitlerinden biri olarak kabul ediliyor ve tam adı Sorry I Didn't Know. Bundan tam 20 yıl sonra Yoel Cole'in yorumladığı versiyonu da hem parçanın orijinalini yeniden hatırlatıyor hem de Love Island dizisinin unutulmaz soundtracklerinden biri oluyor. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Denzi ve Monster Boy versiyonu kulak vereceğiz ama hemen ardından başarılı sanatçı Yoel Cole'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Lionheart diyoruz. İlk olarak Sorry I Didn't Know sizlerle. Yeah.

Sıradaki parçamız Groupie ya da Superstar. Carpenter grubu sayesinde hafızalarımıza kazınan bu parça 70'li yılların unutulmaz hitlerinden biri olmuştu. Parça öyle büyük ses getirmişti ki Luther Vandross, Sonic Youth gibi pek çok başarılı sanatçı tarafından da yeniden yorumlanmıştı. Ancak parçamız orijinalinde Delaney ve Bonnie'ye ait. 60'lı yılların sonlarında kariyerlerinde zirveyi yaşayan ikili bu parçayı da 1969 yılında bestelemişti. Ancak parça 1971 Carpenters yorumuyla ün saldı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani başarılı ikiliye kulak vereceğiz, ama hemen ardından Carpenters'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Close to You diyoruz. İlk olarak Superstar sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Şade. Gruba bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta grubun 2011 yılında verdikleri unutulmaz Live Bring Me Home konserinden bir kesit var. Hoşça kalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuk liderleri ve eşlerini Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda ağırladı. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı yarın ortak oturumda bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği

güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz, neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı için çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO liderler zirvesinden karar çıkmasını bekliyoruz dedi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma sanayi forumunun açılışında bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız, dedi. Üye ülkeleri savunma kapasitesini artırmaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim, dedi. Türk Hava Kuvvetleri, yüksek teknoloji ve eğitimli personeliyle hava sahasının güvenliğinde kritik görevler üstleniyor. Barış Kartalı olarak bilinen havadan ihbar kontrol uçakları, NATO Liderler Zirvesi boyunca da gökyüzündeki en önemli güvenlik unsurlarından biri olacak. 60 saat kesintisiz görev yapacak uçaklar, Türk hava sahasını an be an izleyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir dedi. Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumunda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturulması çağrısı yaptı. 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Polinezya bölgesindeki gezintimize devam ediyoruz. Polinezya adalarının önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılar için özlü bir sözle programımıza başlıyoruz. Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır.

Let's go! Go! Go!

0: yake ka polio pele.
1: Açılışta Polinezya Adaları'nın geleneksel müziklerini icra eden Lanakilas Polynesians adlı topluluğun 1962 çıkışlı Polynesian Potpourri isimli albümünden şarkılar dinledik. Polinezyalılar Büyük Okyanus'un güneyindeki birçok ada ve takım adada yaşarlar. Polinezyalılar genellikle esmer, uzun boylu, ince yüzlü, düz ya da kıvırcık saçlıdır. Bir kısım bilgin Polinezyalıları beyaz ırktan, ötekilerse sarı ırktan sayar. Polinezyalıların ana yurtları da tam olarak bilinmemektedir. Bazı bilginler onların Asya'dan kanolar aracılığıyla binlerce mil yol alarak Polinezya'ya geldiklerini öne sürerken, başka bilginlerse Polinezyalıların Güney Amerikalı olduklarını söylerler. Bu sonuncu görüşü benimseyenlerden Norveçli bilgin Thor Heyerdahl savunduğu tezi kanıtlamaya karar vermiş ve bir sal yapmıştı. Kontiki adını verdiği bu salla Güney Amerika kıtası ile Polinezya adaları arasındaki denizi aşmış ve Polinezyalıların da aynı şeyi yaptıklarını öne sürmüştü. Heyerdahl teorisini ilk önce Paskalya adası halkıyla Peru'da yaşamış olan antik İnkaların efsaneleri arasında bazı benzerlikler yakaladıktan sonra oluşturmuştu. Paskalya adası halkı kendi soylarının kurucusu olarak beyaz baş tanrı Tiki'ye taparken İnkalar uzak atalarının Peru'dan Pasifik'e yaydıkları beyaz baş tanrı Kontiki'den söz ediyorlardı. Heyerdahl adayı 18. yüzyılda ziyaret eden ilk Avrupalıların normalde bronz tenli Polinezyalılardan ayırt edilebilen bazı beyaz adalıların gizemli varlığı karşısında şoke olduklarını anımsamıştı. Tiki ve Kontiki aynı tanrı ve Paskalya adasının beyaz yerlileri de onun torunları olmalıydı. Radyo 3 Dünya'dan yerel seslerde şimdi Polinezya adalarına özgü etnik davulların ve vurmalı çalgıların kukulele ve korolar eşliğinde yer aldığı 2010 tarihli Various Pacific Drums adlı albümden seçtiğimiz şarkılar sizlerle.

0: TRT Radyo 3.
1: Dünyadan Yerel Sesler'de Polinezya bölgesine yer verdiğimiz ikinci bölümde adaların önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Polinezyalılar eskiden balıkçılık, patates ve Hindistan cevizi yetiştiriciliği ile geçinirlerdi. Evleri bitki dallarından ya da tahtadandı. Denizciliğe yatkınlıkları sayesinde Polinezyalılar yavaş yavaş en ıssız takım adalara yerleştiler. Hawaii, Yeni Zelanda ve Paskalya adasına. Takım adaların birçoğu daha 16. yüzyılda bulundu. Fakat Polinezya adalarının gerçek coğrafi sayımı ancak 18. yüzyıl sonunda yapıldı. Avrupalılar 19. yüzyılda iskeleler, ikmal noktaları kurarak ve dini heyetler yerleştirerek çeşitli takım adalarını aralarında bölüştüler. Fakat getirdikleri hastalıklar çok sayıda Polinezyalının ölümüne sebep oldu ve geleneksel yaşayış bozuldu. 19. yüzyıl başında Polinezyalılar en az 1 milyon kişiydiler, 100 yıl sonra ise ancak 200 bin kişi kalmışlardı. 30 yıldan beri nüfusları yeniden artmaktadır. Avrupalıların Polinezya'ya gelmesinden sonra halkın yaşayışı değişti ve Polinezyalılar Avrupalılar gibi yaşamaya başladılar. Yeni Zelanda'da oturan Maoriler de Polinezyalıların soyundandır. Maoriler 12. ve 14. yüzyılda Yeni Zelanda'ya yerleşmişlerdi. Maoriler eskiden savaşçı bir halktı. Özellikle Yeni Zelanda'yı sömürgeleştirmeye çalışan İngilizlere karşı yaptıkları kahramanca savaşlar çok ünlüdür. Ama bugün Maoriler barışçı bir siyaset gütmekte, çiftçilik, çobanlık ve el sanatlarıyla geçimlerini sağlamaktadır. Polinezya adalarındaki güzel sanatlara baktığımızda Endonezya'ya yakın olan Gilbert, Tonga, Samoa, Futuna gibi adalarda bu yakınlığa rağmen aşırılığı olmayan nispeten sade bir sanat gelişti. İnsan şekilli eserler bulunması bu sanatın başlıca özelliğidir. Bu sanatın en iyi örnekleri heykel biçiminde kabuk lifleriyle yapılan siyah ve kırmızının bütün tonları kullanılarak geometrik şekiller veya küçük hayvan şekilleriyle süslenen tapalardır. Radyo 3 Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken Polinezya adalarına özgü etnik davulların ve vurmalı çalgıların kukulele ve korolar eşliğinde adaların önde gelen yerel müzisyenlerince icra edildiği 2010 tarihli Various Pacific Drums albümünden seçtiğimiz şarkılar huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Tahiti'yi ziyaret edip adanın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinleyeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Sesler'le buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan hepinize müzik dolu bir

Hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan yerel sesler.

0: Caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında piyanist James Williams'ın 1980'li yılların modern hard bop rönesansının en zarif ve en güçlü örneklerinden biri kabul edilen Alter Ego albümü ve piyanist Hilton Ruiz'in Fantasia albümünden seçtiğimiz kayıtları dinleyeceğiz. Alter Ego albümü, Williams'ın bir grup lideri ve besteci olarak yetkinliğini ilan ettiği bir başyapıttır. Albümdeki parçaların çoğu John Williams ve yakın dostu, meslektaşı Donald Brown tarafından yazılmıştır. Albümün ismini taşıyan Alter Ego bugün bir caz standardı haline gelmiştir. O kadar popüler olmuştur ki Roy Hargrove'dan Ferry Dotman'a kadar birçok müzisyen tarafından yeniden yorumlanmıştır. James Williams'ın caz dünyasının okulu sayılan Art Blakey isimli Jazz Messengers grubunda pişerek liderlik vasfı kazandığı belirtiliyor. Albümde o dönem yükselişte olan, bugün ise her biri devleşmiş isimlerin Kevin Eubanks, Billy Pierce, Bill Easley, Ray Drummond, Tony Riddles yer alıyor. Havana Days, Black Scholars albümdeki ritmik çeşitliliği ve entelektüel derinliği gösteren diğer önemli parçalardır. Black Scholars albümün açılış parçası. Black Scholars ve Alter Ego ile Caz Ağacı başlıyor.

Willems, Art Blakey'nin grubu The Jazz Messengers'ta pişmiş olmanın verdiği disiplini bu albüme taşır. Ancak müziği sadece geçmişi taklit etmez. 80'lerin modern armonilerini hard bop temeline çok iyi entegre eder. Albüm patlayıcı enerjili.

bölümler ile lirik, sakin anlar arasında mükemmel bir denge kurar. Bir piyanist albümü olmasına rağmen James Williams tüm alanı kendine ayırmak yerine grup içindeki etkileşimi Interplay'i ön plana çıkarır. Foreplay ve A Touching Affair ile caz acı devam ediyor.

Radyo İşte Cazacı programında James Williams'ın Alter Ego albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. James Williams'ın seçkin kariyeri yetiştirildiği şehirde başladı. Memphis, Tennessee. 13 yaşında piyano çalmaya başladı. 70'li yılların başında Memphis Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu ve kendini kentinin caz topluluğuna attı. Art Blakey 1977'de onunla tanıştı. O zamanki 20 yaşındaki Williams'ı Berkeley'den istifa etmeye çağırdı ve gelecek 4 yıl boyunca düzenlediği ve Straight Ahead albümü için Grammy ödülü adaylığı kazanacağı Jazz Messengers ile turneye çağırdı. Waltz for Monk ve Beauty Within dinliyoruz.

başlamaları ile Afro-Küba müziğinin amansız ritimleri arasında sorunsuz bir şekilde mekik dokuyan nadir, çok yönlü bir müzisyendi. 1952'de New York'ta doğan Ruiz, 8 yaşında Carnegie Recital Salonu'nda sahne alan bir çocuk dahiydi. Klasik çalışmaları ek olarak efsanevi Mary Lou Williams'ın vesayeti altında cazı keşfetti ve 14 yaşında Latin ruhuyla kaydettiği ilk çıkışını yaptı. Albümden dinleyeceğimiz ilk parça Swing One.

0: Herkese huzur dolu biz gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz?

sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Claude Debussy'nin arp ve yaylı çalgılar için Danse Sacrée et Danse Profane başlıklı eserini ve keman repertuvarının en önemli yapıtlarından Felix Mendelssohn'a ait Opus 64 Mi Minör Keman Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 19. yüzyıl bestecilerinden Peter Benoit'ın Panis Angelicus adlı ilahisiyle başlıyoruz. Soprano Karen Lömer ve Flaman Radyo Korosu seslendiriyor.

Peter Benoit'nın Panis Angelicus adlı ilahisini soprano Karen Lömer ve Flaman Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Friedrich Chopin'in, Johann Sebastian Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye dizisini örnek alarak yazdığı 24 Prelude serisinden seçkilerle devam ediyoruz.

Chopin'in 24 Prelude serisinden seçkileri piyanist Krzysztof Jablonski'den dinledik. Babası Johann Sebastian Bach'ın barok stiliyle klasik stil arasındaki geçiş döneminin önde gelen isimlerinden Carl Philipp Emanuel Bach'ın klavyeli çalgılar için Fa diyez minör fantezisi var sırada.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Fa diyez minör fantezisini klavsen sanatçısı Dirk Börner seslendirdi. Claude Debussy'nin arp ve yaylılar için 1904 yılında kaleme aldığı Danse Sacrée et Danse Profane başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Debussy'nin Danse Sacrée et Danse Profane başlıklı eserini arpist Joël von Lerber ve Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Müzikte mizahın babası olarak tanınan Erik Satie'nin 4 el piyano için armut şeklinde 3 parça başlıklı süiti var sırada.

Suite'ini Kolatsny Piyano ikilisinden dinlediniz. Tarihin en sık icra edilen keman konçertosuyla devam ediyoruz. Felix Mendelssohn'a ait Opus 64 Mi minör keman konçertosunu solist Hilary Hahn seslendiriyor.

Romantik dönemin en ünlü eserlerinden Felix Mendelssohn'a ait Opus 64 Mi Minör Keman Konçertosunu solist Hilary Hahn ve Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyıl bestecilerinden François Dufaux ve Honneur d'Ambrus'a ait iki eser var sırada.

17. yüzyıl bestecileri François Dufaux ve Honneur de Ambrieux'e ait iki eseri tenor Marc Mouyon, arpta Angélique Mouyon ve teorboda Étienne Galotier'den dinledik. Johann Sebastian Bach'ın 35 katalog numaralı kantatıyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 35 katalog numaralı kantatını kontrtenor Jan Böhrner ve Capricornus Consort Basel topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Beethoven'ın ünlü Ay Işığı Sonatı'nın viyola ve piyano için düzenlenmiş versiyonuyla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı Sonatını Edwin York Bowen düzenlemesiyle violist Timothy Rideau ve piyanist James Baio seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1984 yılında Serenata Basel ismiyle kurulan ve 1999 yılında bugünkü adını alan Basel Oda Orkestrası'nın 20 Ocak 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluğun orkestra şefi, 1985 doğumlu İspanyol besteci Francisco Cole ait violonsel konçertosunu ilk kez seslendirecek olan çellist Sol Gabetta'nın konuk olduğu konser programından ilk olarak Joaquin Turina'nın Boğa Güreşçisinin Duası başlıklı eserini dinliyoruz.